Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarının kasırgasını, ellerinle sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta. Ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız penceremde gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun, yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmamıştır.

Radio Dobrasit.

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

girmek, şu Şubat ayını diğer aylardan silkeleyerek 11 ayın rezil rüsvası etmek, bir daha olmayacağını bilmek, hakemin yanlış kararı gibi bir şey. Önceleri umduğum ama itirazın sonuçsuz kaldığında golü yediğini hissetmen gibi haksız bir şey. Bir daha olmayacağını bilmek, rakının rengini, kardeşin dengini kaybetmesi. Kurulan sofraların tekil yalnızlığı, durulan yalnızlıkların çoğul sofraları. Bir daha olmayacaklarını bilmek, kucakların boş, dostluğun loş olması. Birimizin daha eksik olması. Bir daha olmayacağını bilmek, bir daha olmayacağını bilmeyi düşünmeyi istememek. Bir daha olmayacağını bilmek. Babam gibi bir şey.

kent sen olurdu tenimde. Aşk gecemizde gürgen yaprak kokusuydu. Anılar devrilirdi bu kın, yıkık ve küllenerek. Ateş maviye, kırlangıçlar sevda sokaklarımıza dönerdi. Gitme, gözlerimdeki türküyü yakıp da gitme. Tufanında Meryem kıl beni. Tarih yalan, yol verdiğim aşklar yalan. Adem değil, ben yedim o yasak elmayı. Bu da itirafım olsun. Buhran mayısı gözlerine. Bu da itirafım olsun. Buhran mayısı gözlerine.

0: ilanlarında elektronik ilan doğrulama sistemiyle yepyeni bir dönem başlıyor. Artık ilanlar sadece taşınmaz sahibinin kendisi, eşi, ikinci dereceye kadar yakınlarıyla taşınmaz sahibinin yetkilendirdiği emlak işletmesince verilebilecek. Yetkisiz emlakçılık faaliyetleri ve sahte ilanlar son bulacak. Tüketici mağduriyetleri ortadan kalkacak. Vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden yetkilendirici emlak işletmesini kolayca seçebilecek ve işletmenin yetki süresini belirleyebilecek. Bu yetki emlak işletmesinin sadece ilan vermesini sağlayacak ve tapuda işlem yapmasına imkan vermeyecek. Elektronik ilan doğrulama sistemiyle güvenilir ilan, güvenli ticaret. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü.
1: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
2: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
3: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat yılında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
1: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dil olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
4: Çok sıcak oldu.
5: Anne bakın çok tatlıyım anne.
6: Alo anneciğim.
4: Neredesiniz evladım?
6: Yoldayız, geliyoruz.
5: Tatlı değil mi?
6: Dur kızım dur şimdi babamla konuşalım, dur bir dakika. Oğlan üzmek değil mi seni?
4: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatma, ben görüverim.
6: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
4: Ne oldu? Ne oldu?
7: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.
8: Bu mu? Bu mu?

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

0: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
1: Kesintisiz müziğin tek adresi.
2: Radyo Aktif Show.
3: Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar.

Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Saatlerimiz tam 10'u gösteriyor. Pazartesi günündeyiz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. 7 Eylül 2026'yı yaşıyoruz. Hoş geldiniz. Eğer siz de yaşıyorsanız mesajınızı bekliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

Kimler bizlere eşlik ediyorsa hemen görelim. 0472-312-3007 WhatsApp hattımızdır. Tekrar ediyorum. 0472-312-3007. Burası Radyo Doğu Bayezid 104.4 frekansında, aynı zamanda www.radyodoğubayezid.com'dan sizlere sesleniyoruz. Radyo Doğu Bayezid'in en sevilen programı Radyoaktif Show'u dinliyorsunuz. Ben Mazlum Günhan. Yeni haftada hepinize güzellikler diliyoruz. Eylül'ün daha yeni ikinci haftasına girerken Eylül'ün güzellikler getirmesini dileyelim herkes için ve bakalım kimler var, kimler neler demiş, kimler buradaymış. Ramazan Bey hoş geldiniz. Ramazan Bey'i görüyorum. Osman Doğan'ı görüyorum. Osman Doğan da hoş gelmiş. Merhabalar. Sultan Hanım sizi de gördüm. Leyla Hanım, Sema Hanım ve de Bengü Hanım sizi de görüyorum. Bengü Hanım çok erken saatte bize yazmış. Helal olsun diyelim. Ama maalesef ki üzücü bir haberimiz var ki Bengü Hanım'ın şarkısını bulamadım. Sidar ve Lavin günaydın. Mazlum abi demişler. Günaydın sizlere de günaydın. Sevdan olmazsa. Metin Bey hoş geldiniz. Metin Bey de burada, bir bakayım ne yazmış. Selam günaydın demiş. Selamlar günaydınlar.

Hoş geldiniz. Bakalım başka kimler var? Instagram'dan kimse yok ama WhatsApp'ta yazan yazana güzel mesajlar geliyor. Hoş geldiniz ve bakalım kimler var? Dediğim gibi Bengü Hanım dinliyorsa lütfen şarkısını bulamadığımızı bilsin. O yüzden çalamıyoruz. Bilgisi olsun. Başka bakalım. Başka bu kadar mıyız?

0: Sultan Hanım günaydın abi, siz de hoş geldiniz demiş ve diyor ki Sultan Hanım sizden Keçi de şarkısını çalmanızı istiyorum abi demiş. Hafta sonu çok sıkıcı bir sıkıcıydı diyor herhalde. Bir güzel pazartesiyle başlayalım diyor. Peki başlayalım da Sultan Hanım o şarkıyı kim söylüyor? Vallahi bulamadım. Yardımcı olun hemen çalalım. Sevda Hanım hoş gelmiş. Sevda Hanım da merhaba diyelim. Şeyi fark ettim ya, siz de fark ettiniz mi? Haber bulamadım. Haberlere bakmayı unutmuşum ya. Şimdi aklıma geldi. Vallahi iş işten geçtikten sonra aklıma geldi. Böyle şey olur mu ya? Yani bakmam lazımdı ama bakayım. Arada bakacağım. Arada eğer güzel bir haber bulursam mutlaka paylaşacağım. Sizin var mı böyle güzel haberler sizde? Ne haber var sizde?
1: Bu nasıl bir nasip? Vurdum duymaz. Ben ardında yaşlı keman.
0: Zinet Hanım hoş gelmiş. Zinet Hanım'ı da görüyorum.

kaynaklanıyor bilemedim diyor Zinet Hanım. Bu arada hoş gelmiş, birazdan tam mesajını okuyacağım. Gözüme çarptı, o yüzden öyle oraya okudum. Yani demek ki insanlar bizim programı seviyor. Bence şarkılar olsa perşembe gününden pazartesi gününe kadar full güzel şarkılar çalıyor radyoda. Bence bizden kaynaklanıyor. Programımızdan dolayı. Ama sadece benden değil veya sadece birkaç kişiden değil. Bir grup olarak hepimiz güzelleştiriyoruz. Ben öyle inanıyorum yani.

Yoruldum abi demiş. Kim demiş göremedim. Melek Hanım hoş geldiniz. Melek Hanım da var aramızda. Mem Ararat isteyen ne çok insan var. Çıkacak yerinde ne olmaz olmaz. Ara zamanı, aradan sonra buradayız.

Evet, hoş geldiniz. Bu arada dün A milli takımı, kadın voleybol takımımız şampiyon oldu. Avrupa şampiyonu oldu. Vallahi tebrik ediyoruz. Güzel. Futboldan daha şey bence ya. Bence futboldan daha önemli böyle şeyler. Basketbol, voleybol. Onlar daha çok şampiyonluk getiriyor. Bizimkiler futbolda hiçbir şey yapamıyorlar ama en çok da onlar değer görüyor. Bu da ayrı bir şey yani. Ben onu da şaşırıyorum. Bence... futbol yerine voleybol, basketbol daha çok desteklenmeli. Düşünsenize ya, milli takımımız mesela Dünya Kupası'nda bir şey yapamadı. Galatasaray, Fenerbahçe deseniz ancak ülkede bir şeyler yapabiliyorlar. Dünya çapında ben bir şey görmedim ama voleybol olsun, basketbol olsun ve diğer spor dalları olsun, gerçekten adamlar dünya çapında ses getiriyor. O yüzden biraz sanki futbol

Futboldan uzaklaşmak mı lazım? Ne dersiniz bilemedim. Erkan Batur abisi Okan Batur'a, ondan sonra Yüce kardeşlere, İbrahim İsmailoğullarına, Murat Can Abbasoğlu'na ve de İbrahim İsmailoğulları ise Okan Batur abime, Erkan Batur'a, Reşat Çeli'ye şarkı istediğini belirtti. Her iki dinleyicimizin şarkısını da listeye aldım. Birazdan onlara ulaşacak diyelim. Peki o zaman sırayla başladık. Artık sıradan mesajlara bakacağız. Aleyna Hanım hoş geldiniz. Aleyna Hanım da burada. Onu da görüyorum. İki mesaj okuyalım mı? İki mesaj okumayacağım. Niye? Çünkü biri silmiş mesajını. O zaman bir tane mesaj okuyacağım sadece. Evet neredeyiz? Peki Leyla Hanım'a geldik. Dediğim gibi Bengü Hanım'ın şarkısını bulamadığım için... Bengü Hanım'ın mesajını ilk okuyamadım. Eğer yazarsa şarkı değiştirirse okuruz. Ama diğer türlü yine mesajını okuyacağım birazdan. Ahmet Kaya'dan şiirde Gazele şarkısını istiyor. Günaydın Mazlum Bey demiş Leyla Hanım. Baran Çelik ve bana gelsin. Eşim diyor Baran Çelik'e ve bana gelsin diyor. Çalarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler demiş. Peki biz teşekkür ediyoruz. Sultan Hanım bu arada şarkınız listeye alındı. Onu da belirtmiş olalım ve Leyla Hanım'a eşine güzel bir şarkı gönderelim. Ardından ise buradayız tekrardan.

Evet, devam edelim. Şöyle birkaç mesaj peş peşe okuyacağız. Harun Singil, Okan Batur, Erkan Batur, ondan sonra Adem İriç, İbrahim İsmailoğulları, Berat Baydar, değil mi? Bayhan, pardon. Ondan sonra Salih Andiç ve de tüm kader mahkumları için bir şarkı istedi. İbrahim Tatlıses'ten geliyor. Saatler 10.18. Devam edelim. Şöyle Bengü Hanım'la devam edeceğiz, değil mi? Bakayım ne demiş. Bakayım Bengü Hanım. Diyor ki Mazlum Bey diyor. Ahmet Aslan'dan bir parça çalarsanız da olur. Teşekkür ederim demiş. Tamam, o zaman öyle yapalım. Ahmet Aslan'dan güzel bir şarkıyı çalacağız size. Ama diğer mesajınızı da okuyalım bence. Diyor ki şöyle günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın, teşekkürler. Nasılsınız? Hayırlı bir hafta diliyorum demiş. İyiyim, umarım siz de iyisinizdir. Herkese güzel bir hafta diliyoruz sizlerle birlikte. Hece Erdem'den bir şarkı istemişti ama bulamadık. Çalarsanız diyor. Rica ediyorum çalmanızı diyor daha doğrusu. Tüm dinleyenlere gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Ben görüyorum o yazı tipi bana çok ilginç geliyor bana. Bir türlü bazen zorlanıyorum okumakta. İlginç bir yazı tipi. Peki ne yapalım biliyor musunuz? Bir araya gidelim. Aradan sonra gelelim. Bengü Hanım ilk bize yazdığı için birazdan onun şarkısıyla devam edeceğiz. Acaba Ahmet Aslan'dan hangi şarkı gelecek? Merakla bekleyelim ve Kibariye dinliyoruz. Kibariye manyak diyecek. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım geliyoruz.

0: Evet, bu arada ise sadece günaydın mesajlarına bakacağım. Ekstra bir mesaj okumayacağım. Bakalım kimler bize günaydın demiş. Bakalım bakalım. Efendim sırayla yine okuyoruz günaydın mesajlarını. Hemen bakıyoruz. Osman Doğan demiş ki hayırlı sabahlar. Mazlum abi demiş hayırlı sabahlar diyelim. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Ramazan Bey diyor ki günaydın Mazlum Bey. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar demiş. Hoş bulduk. Teşekkürler Ramazan Bey'e. Sizlere de güzel bir gün diliyoruz. Peki. Başka günaydın mesajı var mı diye baktığımda bir tane daha görüyorum. Merhaba efendim demiş, kolay gelsin demiş. Sıradaki parça bana da gelsin demiş Hasan Bey. Size de gelsin bakalım. Evet, Bengü Hanım'ın istediği Ahmet Aslan'dan herhangi bir şarkı çalabilir misiniz? Olabilir demişti. O zaman biz de Ahmet Aslan'dan bu şarkıyı bulduk ve gönderelim. Bence beğenecektir. Ahmet Aslan'ın açıkçası hareketli şarkısını aradım ama bulamadım. Bulsaydım öyle bir şey çalardım ama bulamadığım için o yüzden bunu çaldım. Bilen var mı? Ahmet Aslan'ın hiç hareketli şarkısı sanki yok ya. Ben denk gelemedim yani. Bilmiyorum. Var mı? Bilen var mı?
1: En iyi şarkılar Radyo Doğu Barası'nda.
2: En iyi şarkılar Radyo Doğu Barası'nda.

Can kuşunu sana uçur, aşk elinden bade içir. Can kuşunu sana uçur.

Ben de bir şarkı var. Acaba bugün çalsak mı programın sonlarına doğru, yoksa biraz daha mı bekletsek? Bilemedim çünkü güzel bir şarkı. Hemen öyle tüketmek istemiyorum. Ne dersiniz? İnanın çözemedim. Varsa fikriniz alalım. Hatta şeyi düşünüyorum ya. Geçen aklıma geldi. Acaba birlikte bir şarkı mı yapsak? Nasıl ya diyeceksiniz. Nasıl şarkı yapacağız biz? diyebilirsiniz ama şöyle yapay zekadan destek alacağız ama herkes bir cümle gönderse mesela. O cümleleri birleştirsek anlamlı bir şarkı yapsak. Sonra onu şarkının programın sonunda çalsak ne dersiniz? Olur mu? Okey mi? Kimler katılır? Ben katılırım diyen var mı? Rastgele sözler işte, ne bileyim, hayat çok kısa. Ya da ne bileyim, ben yoruldum hayat. Öyle olmaz ama onu yapan var. Biz başka bir şey yapalım. Ya da ne bileyim, Mehmet ben, hayat çok üstüme geliyorsun gibi. Yani saçma da olabilir bu arada, yani illaki anlamlı olmak zorunda değil. Herkes birer söz gönderse, cümle gönderse, toplasak onunla bir şarkı yapsak nasıl olur? Katılan olur mu? Ben katılırım diyen varsa bir görelim sizi. Göreyim, ona göre. Belki istemeyenler vardı, hiç uğraşmayayım yani, kendimi yormayayım değil mi? Sonra ben de şarkı yaparım, çok yoruldum diye. Ben istiyorum diyenler varsa bir görelim. Çok isteyen var. Tamam. Yapalım ya o zaman. Yapalım. Tamam. Herkes bir yazsın o zaman. Yazsın. Ben oluşturacağım. Sonra şey yapacağız. Son programımızın son şarkısı olarak paylaşacağız. Değil mi? Bence güzel olur ya valla. Tamam, öyle yapalım. Hadi herkes yazsın o zaman. Günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar demiş Sevma Hanım, teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Ve günaydın Ferhat'ım, iyi bak kendine demiş. Ahmet Kaya'dan bir şarkı istemişti, çalamadık. Niye? Çünkü Leyla Hanım daha erken davranmıştı. O zaman sizle bırakıyorum seçimi demiş Sevma Hanım. Ve o zaman biz de güzel bir şarkı göndereceğiz o zaman. Evet sevgili dinleyiciler, dediğim gibi şarkı için sözlerinizi gönderin. Saçma sapan da olabilir ama yeter ki olsun. Güzel de olabilir, anlamlı da olabilir. Yazın bakalım ne çıkacak ortaya, eserimizi beraber görelim. Mazlum Bey kolay gelsin demiş bir dinleyicimiz. Ben Efecan Abbasoğlu demiş. Efecan Abbasoğlu burada mıdır acaba diye bir soralım, ona göre mesajını okuyacağım. Efecan Abbasoğlu buradaysa mesajını okuyacağım. Peki Diyar Pala dinleyeceğiz, yeni çıkan bir şarkı. Madem şu an bu şarkının sahibi yok, sahipsiz bir şarkı, öylesine rastgele seçim listeye atmıştım sizler de dinleyin diye. O zaman ne yapalım? Sema Hanım'a ve kardeşi Ferhat Bey'e göndermiş olalım biz de. Peki Efecan Abbasoğlu buradaymış. Bakayım, diyor ki kolay gelsin Efecan Abbasoğlu demiş. Abim Muratcan Abbasoğlu ve de eniştem Hakan Polat'a sıradaki parçayı istiyorum demiş Efecan Abbasoğlu. Peki o zaman gönderelim biz de. Hadi bakalım. Evet, şarkı için sözleri alabiliriz. Yazın. Daha erken ama acelesi yok. Hızlı hızlı yazmanıza gerek yok. Ben de bir söz ekleyeceğim. Beraber bakacağız.

Devam edelim kaldığımız yerden ve de bakalım saatler 10.34'ü gösterirken kimler neler demiş. Sidar ve Lavin diyor ki Mazmu abicim seninle son haftamız diyor. Aa evet doğru, siz gidiyorsunuz değil mi? Senden diyor Aylin Demir'den diyor Delal'ın parçasını istiyorum demiş. Mazlum abi biz katılırız diyor. Tamam Lavin ve Sidar siz güzel bir şarkı hazırlayın, söz hazırlayın. Bu arada herkes bir cümle yazsın lütfen, uzun uzun yazmayın. İşte atıyorum seni çok sevdim. Seni sevmek güzel şey gibi, yani kısa kısa şeyler, ya da işte ben seninle yaşadığım için çok mutluyum gibi, yani çok kısa da olmak zorunda değil, yani örnek veriyorum işte, yani çok kısa ve çok uzun olmasın, yazın sizin şarkılarınızın sözlerinizin yer aldığı bir şarkı olacak, düşünebiliyor musunuz? Herkese nasip olmaz bence. Evet Lavin ve Sidar, evet bu hafta son ama sizler 15 tatilde falan yine bize denk gelirsiniz diye düşünüyorum. Yine denk geliriz. Bir de 15 tatil dışında bir de ara tatil var değil mi? Denk geliriz ya. Bazen okul tatili olacak. Bazen hoca gelmeyecek. Bazen siz hasta olursunuz. İnşallah olmazsınız ama. Ya da mesela olur. Ne olur? Başka bir şey daha vardı ya. Kar yağar, kar tatili olur. Çok zaman var ya. Buluruz. Denk geliriz.

Evet, ilk cümle Sevda Hanım'dan gelmiş. Güzel, ilk cümlemiz bence güzel oldu yani. Böyle tam da şarkının giriş cümlesi olabilecek bir şey. Günaydın Mazlum Bey demiş, günaydın, teşekkürler. Mikail Aslan'dan güzel bir şarkı Ferhat'ıma armağan etmek istiyorum demiş Sevda Hanım ve de teşekkür etmiş, iyi yayınlar dilemiş. Ve bakalım şarkının bu ne ya, bir herkes düğün davetiyesi atıyor. Vallahi Eylül geldi, hala düğün davetiyesi geliyor. Neyse, şarkı için benim hayatımın en anlamlı sözü diyor. Çünkü diyor Ferhat'ım hep bana öyle derdi diyor. Hayat benim gözüm sana baktığım gibi baksın mı? Dur, yazdım bir yere ya. Of, unuttum. Hayat sana benim gözümle baksın. Evet, güzel. Bu bence şey oldu, çok daha güzel oldu. İlk şarkının ilk sözü için çok anlamlı. Esra Hanım burada mıdır acaba? Esra Hanım eğer ki buradaysa şarkısını değiştirmesi gerekiyor. Niye? Çünkü Roj şarkısı Dino'dan yok. Eğer buradaysa şarkısını değiştirirse şey yapacağız. Esra Hanım'ın geldiğimde mesajını okumuş olacağız. Evet, şarkı oluşturuyoruz. Herkes şarkı için sözleri göndermeye başladığı bizler de alıyoruz. Son şarkımız olarak onu çalacağız. Evet, vallahi merak ediyorum ya, nasıl bir şey çıkacak? Çok, gerçekten çok merak ediyorum. Günaydın Mazlum Bey. Şakiro'dan Hezal Dini şarkısını çalarsanız diyor. Çalar mısınız diyor. Güner teyzeme, size, bana, tüm takipçilerinize gelsin diyor. Zinet Hanım, teşekkür ediyoruz. Şarkınızı listeye alıyoruz. Evet, hadi İbrahim Tatlıses dinleyelim. Usta desin. Hemen sonrası buradayız. Şarkı için sözleri alalım. Ben de düşünüyorum. Acaba nasıl bir söz bulsak diye. Bulamadım ama bulacağım inşallah. Bulacağım.

Elveda gençliğim, elveda derde. Her deler kapandı, ömür sahnemde. Vakit doldu artık, bana müsaade. Hakkını helal et.

Evet, bu arada sevdiklerinize jest olsun diye onların ismini de sözlerde geçirebilirsiniz. Yani o konuda bir şeyimiz yok, kısıtlamamız yok. Esra Hanım, maalesef bu şarkınızı da bulamadım. Hece'den Dem şarkısını istemişsiniz ama bulamadım. Ben mesajınızı okuyayım. Dilerseniz şarkınızı değiştirin. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar Mazlum Bey demiş. Teşekkürler, hayırlı sabahlar sizlere de. Doğu Bayazıt kapalı cezaevinde olan abim Adem Kandemir ve de açık cezaevinde olan abim Özcan Kandemir için Dino'dan Roj şarkısını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Teşekkürler şimdiden demiş. Sonra da hangi şarkı istemişti bakayım. Sonra da Hece'den Dem şarkısını istemişsiniz. Onu da bulamadım maalesef ki. Günaydın Mazlum Bey. Sıradaki parçayı canım babacığım Hakan Polat için ve de kardeşim Muratcan Apasoğlu için istiyorum demiş. İyi yayınlar dilerim demiş. Sağ olun, teşekkürler. Ben katılırım Mazlum Bey demiş. Tamam Aleyna Hanım, siz düşünün, sözünüzü bulursanız bize gönderin. Biz sözleri kabul etmeye başladık bu arada. Daha acelemiz yok ama daha 49 geçiyor. Yani bir saate kadar falan zamanımız var. Kimler nasıl şarkı sözü istiyorsa göndersin. Ona göre şey yapacağız, belirleyeceğiz. Hadi bakalım, ilk sözümüzü aldık. Sevda Hanım gönderdi. Daha gönderen varsa da ben görmedim. Sırayla gittiğim için bakacağım, merak etmeyin. Şarkı yazacağız. Şarkı yazıp sonra bunu yapay zekaya seslendirteceğiz. İsteyen varsa sözlerini gönderebilir. Çok anlamlı olmasına gerek yok. Saçma sapan bir şey olabilir. Yani kahvaltı yapamıyorum, iştahım yok bile diye diyebilirsiniz. Yani. Her şey serbest.

Barış Bey diyor ki şarkı sözü için bir öneride bulunmuş da ona güldüm ya. Ama ben onu değiştirdim, daha güzel hale getirdim. Bence daha iyi oldu. Bak diyor ki Barış Bey. Mazlum Bey diyor, merhabalar, kolay gelsin diyor, sağ olun, teşekkürler. Şarkınıza söz olarak diyor, PTT'ci Aykut Bey her zaman her yerde diye ekleyebilirsiniz diyor. Öyle yapsam biraz marş gibi olur ama ben onu düzelttim, daha güzel oldu. Şimdi ne yazımı diyeceğim. PTT'siz şarkı olmaz diye düşünüyorum diyor. Tabii ki de olmaz, o yüzden ben de ne yazdım biliyor musunuz? Bakın dedim ki, nerede? Evet, postacı, dur, çünkü PTT diyemiyor yapay zeka, saçma sapan bir şey söyleyecek diye onu yazamadım. Postacı Aykut, senden gelen mektupları getirmez oldu. Neredesin ey sevgili? Bence daha mantıklı oldu bak. Değil mi? Postacı Aykut, senden gelen mektupları getirmez oldu. Neredesin ey sevgili? Bence çok anlamlı oldu. şaka bir yanı, valla bence oldu ya. Getirmez oldu dedik. Bunu da şöyle yazayım. Sevda Hanım'ın gönderdiği sözün hemen yanına ekleyeceğim kaybolmasın diye. Peki. Evet. Onu da şöyle gönderiyoruz. Nereye? Şunun altına yerleştiriyoruz. Hadi bakalım. Evet. İkinci sözümüzü de aldık. İki oldu. Neyse devam edelim. Başka bu kadar mıyız ya? Bu kadar değiliz değil mi? Bu kadar değiliz. Evet, Melek Hanım'a geldik. Melek Hanım ne demiş? Bakalım Melek Hanım, hemen bakalım. Saatler 11'e doğru geliyor bu arada. Melek Hanım diyor ki, Rojbaş Mazlum abi demiş, Rojbaş. Delil Dilan'dan huzurla zar ne? Huzurla zar bu ma. Huzurla. Ha, huzurla demek istemiş. Anladım. Parçasını çalar mısınız diyor. Bir bakalım, varsa tabii ki de göndeririz. O zaman Aylin Demir, Sidar ve Lavin için söylüyor. Sonra buradayız. İkisi de bir söz gönderecekler. Onu da bekliyoruz. Belki göndermişlerdir. Bakacağız birazdan.

0: Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bir ses kaydımız var, bakayım. Bir kardeşimiz yazmış. Dur, olmadı tekrar.
1: Bana bir tane Elik Dağı aç, Mehmet Akif Ersoy okulu.
0: Tamam. Mehmet Akif Ersoy okuluna göndereceğiz. Tamamdır, gelecek birazdan diyelim. Ondan sonra başka dur, Aykut Bey de gelmiş, ne demiş merak ettim vallahi, dur. Şakro dinleyeceğiz. Şakro dinlemeden önce bir PTT'ye de bakalım. Esra Hanım'a da bakacağız bu arada. Esra Hanım diyor ki Suavi Hasret Türküsü olsun, tamam var o şarkı. Bu da yoksa demeyin lütfen. Yo yo, var bu şarkı var ya. Bu şarkı var. Evet, başka Aykut Bey ne demiş? Mazmu abi diyor, kolay gelsin diyor, sağ olun. Grup Grup Roj'dan diyor, yine sen geldin aklıma parçasını çalar mısınız? Bu parça Barış kardeşime gelsin demiş. Evet, onun başı evet, kazadan beladan inşallah tez zamanda kurtulur. O hayvancıklardan demiş, ama burayı anlamadım. Herhalde aralarında bir bildikleri bir şeydir, biz anlamıyoruz. Biz de inşallah ne sorun sıkıntısı varsa çözmesini dileriz. Peki, birazdan o şarkı da gelecek diyelim ve şimdi Shakiro dinliyoruz. Kim istemişti? Zinet Hanım istemişti. Dinleyelim. Güner teyzesine de istiyor. Gönderelim. Güner Hanım dinlemiyor herhalde bugün. Yazmamış.

Mikail Aslan Ferhat Aksöz için söyleyecek ama öncesinde bakalım neler var. Ayşe Hanım aramızdaymış. Ayşe Hanım hoş geldiniz ya. Ayşe Hanım'ı yeni gördüm. Günaydın Mazlum Bey demiş. Nasılsınız demiş. Vallahi iyiyiz. Umarım sizler de iyisiniz. Her şey yolundadır. Merhabalar demiş bir dinleyicimiz. Merhabalar diyelim. Ben Yusra demiş. Yusra da kolay gelsin Mazlum abi demiş. Teşekkür ediyorum. Yusra ilk defa yazıyor galiba. Manifest'ten Toz Pembe şarkısını istiyorum demiş. Çalarsan sevinirim demiş. Şarkıyı listeye aldım bile. Manifest birazdan burada olur diyelim. Manifest severlere duyurusunu yapalım. Evet başka şimdilik öyle galiba bakayım. Ha, yo, bir de Barış Bey'den bir mesaj var, onu da okuyalım. Bu arada yavaş yavaş şarkı sözlerinizi gönderin, toparlayalım çünkü az kaldı programımızın bitmesine. Maşallahınız var demiş. Sizden iyi şair olur diyor. Eyvallah, teşekkür ederim. Eskiden şey ya, eskiden yazardım, şiirlerim var hatta, birkaç tane falan Google'da yazarsanız çıkacaktır. Var yani, Mazlum Günhan şiiri yazarsanız şiirlerim var. Ama bıraktık artık ya. Bizden geçti yani. Artık gençlere bıraktık. Peki. Roj'da ben Mikail Aslan dinliyoruz. Bu şarkıyı PTT'den Aykut Bey'e de Barış Bey'e de gönderelim. Bir de Emin Bey'e gönderelim. Emin Bey burada mı bilmiyorum ama ona da gönderelim.

Evet, devam ediyoruz. Bakalım mesajlarınız daha hızlı bir şekilde. Bu arada dediğim gibi şarkı sözlerini göndermeyen varsa göndersin. Bak az kaldı, ben size söyleyeyim. Mazlum abi bugün çalmaz blok 3 çalar mısın diyor. Önceki sefer demiştin ama çalmadın diyor. Niye çalmadım ya, ben normalde çalarım ama öyle bir şey hatırlamadım ama. Çalarız, neden çalmayalım ki değil mi? Çalarız. Evet, şarkı sözü alıyoruz. Çok önemli, çok böyle anlamlı olmasına gerek yok. Onu söyleyeyim bu arada. Ya ben şarkı yazdım, şimdi saçma sapan olmuştur, rezil olurum demeyin. Saçma sapan bir şey olabilir. Önemli değil. Sadece maksat bir şey yapıyoruz, bakalım nasıl bir şey ortaya çıkaracağız. İlgi olursa belki bir ara daha yaparız. Ama bence katılmaya değer. Sevdiklerinizin ismini bile geçirebilirsiniz o şarkıda. Biraz saçma olacak ama bilmiyorum. Göreceğiz. Bakalım, ben de merak ediyorum şarkıyı. Bekleyip göreceğiz. Şu an iki tane söz aldım. Daha diğerlerine bakamadım. Bakacağım.

Evet, çocukluğunu özleyen her kimse var aramızda. Kim varsa konuşamadım, onlara gönderelim. Çocukluğunu özleyen birinin yazdığı bir şarkıyı dinlediniz. Evet, keşke çocuk olsaydım diyor sanatçı. Günaydın Mazlum Bey, hayırlı yayınlar. Ebru Gündeş'ten senden... bakayım. Hatalarımdan sen de hatalarımdan birisin. Çalarsanız sevinirim demiş. Kalpsizlere gelsin. Şimdiden teşekkürler demiş. Kim demiş bakayım? Benzegül Hanım demiş. Tamamdır, gönderelim eğer varsa. Seve seve. Sen de hatalarımdan birisin. Evet. Erik Dalı. Kim istemişti Erik Dalı'nı? Gönderelim. Erik Dalı. Erik Dalı. Bakayım bir mesaj daha okuyabilir miyiz ya? Bir tane daha okusak ne olur? Bence hiçbir şey olmaz yani. Evet, Mücahit Bey'e bakalım. Mücahit Bey ne demiş? Diyor ki selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Abi kolay gelsin demiş. Teşekkür ederim. Recep ustamıza diyor. Recep Şahin ustamıza diyor. Kürtçe güzel bir şarkı istiyorum demiş. Tamam, gönderelim. Ne var Kürtçe? Bakayım. Grup Roj var. Yok, o Türkçe ya. Bakayım. Suavi var. Manifest var. Blok 3 var. Aa, Kürtçe şarkı hiç yok. Tamam, bir tane göndeririz inşallah. Hadi bakalım. Şarkı sözü isteyen göndersin sevdiklerinize. Siz de şarkı armağan edin demeyeceğim artık. Siz şarkı yazacaksınız. Ya hadi görelim. Yazanları görüyorum. Anlamlı olması gerekmiyor. Birkaç kelimeden olsa bile yeterli işte. Yemek yerken aklıma sen geldin yine. İştahım kaçtı da diyebilirsiniz. Her şey mümkün.

Devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Sultan Hanım'dan da güzel bir söz gelmiş. Bakayım ne demiş, hemen bakalım. Neredeydi? Ha, bu mesajı bir okuyalım. Benzegül Hanım'a seslenelim. Maalesef şarkınızı bulamadım ya. Ebru Yaşar'ın Ebru Gündeş'in o şarkısı bizde yokmuş valla. Hafta sonu İstanbul çok sıcaktı. Nem çoktu. Bunaldık diyor. Valla ben de hafta sonu Iğdır'daydım pazar günü. Şeyde ya çok sıcaktı, orası da sıcaktı ama memleket kadar güzel havası yok ya. Hiçbir yerin. Bak serin şu an, çok serin. Artık tişört giyince soğuk oluyor. Mazlum abi sabah son ses radyoyu açıp sesiyle radyo sesiyle çocukları uyandırdım. Bir görseniz diyor nasıl sinirleniyorlar demiş Sultan Hanım. Sultan Hanım yarın radyoyu götürün, odaya bırakın, çıkın. Kapıyı da hafif bir aralık bırakın. Ben onlara sesleneyim bakalım ne yapacaklar, merak ettim. Bir gün olur devran döner şarkı sözü olsun demiş. Tamam, onu da ekledim. Bak güzel, o da güzelmiş. Şarkımız nereye gidiyor valla ben de çözemedim. Güzel Aykut Bey'den bahsettik, ondan sonra ne bileyim bir sürü şeyden bahsettik ya. Her şeyden bahsettik yani. Merak ediyorum bakalım sonumuz ne olacak. Şarkının sonu nereye gidiyor acaba? Merak ettim yani. Neyse iki mesajı da okuyalım, araya gidelim. Artık son sözleri alın gönderin, yoksa bitiyor bak. Aşık olmayı niyetim yokken, aşık olmaya niyetim yokken gözlerine denk geldim. Dur. Ya bu Allah'ım ya Rabbim. Ben sonunu görünce şey yaptım. Çok güldüm. Bak diyor ki aşık olmaya niyetim yoktu. Aşık olmaya niyetim yokken gözlerine denk geldim. Şerefsiz. Böyle. Benzikil Hanım geldi. Neyse ama güzel. Dur. Bunu da ekliyorum. Bunu da ekleyeceğim. Tamam. Bunu da ekledik. Zinet Hanım diyor ki ben sevmedim bu yalan dünyayı. Aa, bu da iyi. Bak şarkı nereye gidiyor Allah aşkına? Biri sana denk geldim şerefsiz diyor. Biri ben sevmedim bu yalan dünyayı. Bir gün gelir döne. Ama sanki anlamlı da gidiyor. Bir yandan bakalım. Hele bakalım ne olacak? Ben de merak ediyorum.

devam ediyoruz. Bakayım ideal ne demiş hemen. Şöyle bakalım saatler 11.26'yı gösteriyor. Bu arada yavaş yavaş veda etme zamanımız da geliyor. Elif Hanım valla çok geç geldiniz ya. Çok isterdik şarkı çalmayı. Zaten Memar Arat'tan bir şarkı çaldık ama. Günaydın merhabalar nasılsınız Mazu Bey diye sormuş. İyiyiz umarım siz de iyisinizdir. Umarız. Memar Arat'tan güzel bir şarkı istiyorum. Şimdiden teşekkürler demiş. Elif Hanım dediğim gibi Memar Arat hem çalmıştık hem de... Ne derler? Vaktimiz de kalmadı maalesef. Grip'in bakayım. Durma yağmur, durma şarkısını çalar mısın diyor İdal. Çalarız. Keşke yağmur yağsa ya. Tam da üstüne iyi olur, süper olurdu ama yani denk gelir gelmez işte. Yağmur yağar mı bugün acaba? Meteoroloji ne diyor? Bilen var mı? Bir bakın isterseniz. Belki yağmur yağar. Huzur kokar her yer. Yaşamanın anlamı senle güzel. Şarkı için teşekkür ederiz Mazlum abi demiş. Lavin ve Sidar'dan da böyle bir söz gelmiş. Onu da listeye aldım. O da en kısa sürede listeye alınacak olan sözlerden biri. Birazdan ekleyeceğim. Evet şarkımız yavaş yavaş oluşuyor. Kemikleşiyor. Temeli atılıyor. Az kaldı. Hasret türküsü dinleyelim sonra devam edelim. Son sözleri alalım artık sözleri alalım. Hatta son söz dedim aklıma geldi. Söyle son sözünü ve çek git buradan. Yoksun artık. Bilmem ne yok olmadı. Saçmalık olmadı. Tamam ben düşüneceğim daha bulamadım ya. Vallahi düşünemedim ki vakit olmuyor. Şarkıları bulmaktan mesaj okumaktan vakit bulamadım. Bulacağım ama yani.

Bengü Hanım, valla bunu siz yazdıysanız helal olsun ya valla. İçinizde bir şair varmış, haberiniz olsun. Gerçekten yani. Ama bence şarkının önemli bir kısmını oluşturacak biraz uzun bir söz olmuş. Diyor ki Bengü Hanım, bulutlar bulutlara yazdım, yağmur oldu, döküldü. Kumlara yazdım, deniz aldı, götürdü. Gökyüzüne yazdım, güneş kavurdu, ay kararttı demiş ve de dağlara yazdım, taşlaştı, kalbin söylesene ne yapayım sevdam demiş. Güzel valla, beğendim ya, helal olsun size. Eğer size aysa bak, onu da söyleyeyim. Mazlum Bey diyor, benimki diyor, şiir çıktı diyor, şarkıdan daha çok. Yok ama şarkı zaten dediğiniz şiir gibi oluyor. O yüzden bence çok iyi olmuş yani, ben size söyleyeyim. Merhabalar Mazlum Bey demiş. Sizden Sipan Helat'tan Feryadı İsyan şarkısını istiyorum demiş. Kızım ecrine gelsin diyor. Valla Rukiye Hanım, maalesef ki siz de geç kalanlardansınız. Artık yeni şarkı alamıyoruz. Ama bir bakacağım yine bu arada. Bir şarkıda bir hata var, ona bakayım. Olmazsa bir dinleyicimizin şarkısını çalmaya çalışacağım. Artık Rukiye Hanım olur, diğer dinleyicimizden mi bilmiyorum ama. Mazlum Bey, 14 Bahar parçasını varsa çalabilir misiniz? Var şarkı bizde ama maalesef siz de geç kaldınız. Melih, evet, Gürgenç'ten biliyorum o şarkı var. Evet, Geceyi Sana Yazdım, Onur Akın şarkı sözü de yo, öyle olmaz Sevda Hanım, Sema Hanım, Semra Hanım, pardon, özür dilerim, hepsini söyledim, Sema, Sevda, hepsini söyledim, öyle olmaz. Şarkı sözünü kendiniz bulmanız gerekiyor, başka sanatçı olmaz, herkes kendi sözünü yazsın, daha böyle bir güzel olur bence. Semra Hanım'a söyleyelim. Öyle bir şey bekliyoruz. Peki, sözlerini yazsın herkes. Artık son sözleri alıyorum. Bitireceğim birazdan. Şarkı kısmını oluşturmaya başlayacağım. Manifest hazır mı? Herkes manifest dinlemeye. Çocuklar.

Evet, devam edelim. Şöyle bakalım. Bakalım neler var. Kimler neler demiş bizlere. Şöyle bir mesaj da açalım. Güner Hanım aramızdaymış. Güner Hanım diyor ki merhabalar diyor. Günaydın diyor. Mazlum Bey demiş. Günaydın diyelim sizlere de. Teşekkürler. Ondan sonra başka. Saatler 11.37'yi göstermeye başladı. Ufaktan artık zamanımız da daralıyor. Son mesajlara bakıyoruz bu arada. İki mesaj daha bakalım. Şöyle bir araya gideceğiz çünkü. Hemen bakalım. Şimdi Hatice Hanım'la devam edelim. Hatice Hanım ne demiş? Sonrasında blok 3 dinleyeceğiz. Kusura bakma diyecek. Günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. İyi yayınlar dilekleriniz için. Teşekkür ediyorum. Buradayım demiş ve ben ne kaçırdım acaba diyor Mazlum Bey diyor. Tekrar anlatır mısınız diyor. Tekrar anlatmam için bir saat lazım Hatice Hanım. O yüzden yarın tekrar bekleriz yayına. Bakalım. Mazlum Bey diyor. Sezen Aksu'dan diyor. Sezen Aksu da söylüyor bu şarkıyı. Ha, bir bakalım. O zaman ondan da bir bakalım. Sezen Aksu veya Ebru Yaşar. Ebru Gündeş. Ebru Gündeş olmadığına göre Sezen Aksu'ya bakacağız. Peki blok 3 sonra buradayız.

Devam edelim. Kaldığımız yerden bakalım. Eşref Bey ne demiş? Diyor ki günaydın diyor. Kolay gelsin diyor. Teşekkürler. Sıradaki parça oğlum Muratcan Apasoğlu'na ve de Hakan Polat'a Nizamettin yardımcıya gelsin diyor. Yüce kardeşlere ve Şervan Motorcu'ya gelsin demiş. Mehmet Koç'a da gelsin demiş. Peki. Devam edelim. Zinet Hanım demiş ki nereye gitti ya mesajı nereye gitti? Hemen mesajı burada. Sıradaki güzel şarkı Günel teyzeme gelsin demiş. Morali bozuk diyor. Mazlum Bey demiş. Aa ne güzel hayat varken niye moraliniz bozuluyor bilemedim ki. Ama ileriki bazı şeyler insanın moralini bozuyor. Neden iyi insanlar hep kaybeder ki? Anlamış değilim diyor. Valla ben bu mesajı görmeden önce şöyle bir şey yazdım. Ben de sözümü yazdım bu arada. Onu da söyleyeceğim birazdan. Merhabalar Mazlum Bey. Sizden diyor. Bunu okudum pardon. Ben de şunu yazdım bu arada. Dedim ki Zinet Hanım şöyle yazmıştım. Yıllardır da söylediğim bir sözdür. İyiler bir gün kazanır derler ya hani. Peki geriye kalan 364 gün kim kazanacak diye sözü yazdım. Şarkının sözü olarak. Onu da listeye aldık. Birazdan onu da çalacağız. Şarkıya ekleyeceğiz. Evet, artık veda zamanımız yaklaşıyor. Bilginiz olsun sevgili dinleyiciler. Son sözleri aldık. Almaya devam ediyoruz. Yayın arasında bir söz daha alabiliriz. Eğer varsa isteyen. Onu da yazabilir. Vallahi kendi çabalarım kesinlikle diyor. Alıntı olmadığı inanın ve ben uzun yıllar önce kendim şiir yazan fon müziği ile seslendirirdim diyor. Vay be Bengü Hanım. Vallahi helal olsun. Bir ara belki bize de yazarsınız. Radyoda okuruz. Seslendirmenizi çalarız. Değil mi? Belli olmaz ki. Belli olmaz. Peki. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Rukiye Hanım sizin de şarkınızı çalacağız. Bilginiz olsun. İki şarkı arda arda gelsin. Sonra ben buradayım. Son şarkımızı beraber dinleyeceğiz. Hazır mısınız? O emek verdiğiniz, çabaladığınız, söz bulmak için uğraştığınız şarkı geliyor. En çok da bence Bengü Hanım'ın şarkının %50'si Bengü Hanım'a ait olacak öyle söyleyeyim. Ama güzel sözlerle. Ve Benzigül Hanım şarkınız geliyor. Şarkının içinde böyle şok edici bir söz de var. Benzigül Hanım gönderdi onu.

Efendim devam edelim şöyle artık veda edeceğiz tabii. Pazartesi günüydü bugün. Gerçekten güzel bir hafta olmasını diliyorum canı gönülden. Bildiğim, gördüğüm ve öğrendiğim kadarıyla insanlar üzgün, bazıları sevinçli. Hayat işte böyle yani, bazıları sevinçliyken bazıları üzülebilir. Bu hayatın cilvesi zaten. Buna bir şey diyemeyiz, yapamayız. Şarkımız hazırlandı gibi bir şey, artık çok az kaldı. Aslında bir tane yaptı ama çok hoşuma gitmediği için ikincisini istedi. Bakalım ne olacak. Teşekkür ederim Mazlum Bey demiş. Biz teşekkür ediyoruz Benzi Gül Hanım'a. Ondan sonra bu arada Adalet Bakanı Gürlek açıklamış. Nafaka, süresiz nafakada sona gelindi. Değişiklikler olacakmış. Teşekkürler, teşekkür ederim şarkı için demiş. Rukiye Hanım rica ederiz. Ramazan Bey Allah aşkına ne demiş bakayım. Ramazan Bey bayağı uzun bir cümle yazmış. Şey için şiir gibi olmuş, biraz da şarkı sözü olarak göndermiş. Bakayım bir kaç cümle okuyalım, sonra şarkımız hazır olur, dinleriz. Evet. Zengin sandım havasını aldım, imam sandım bedduasını aldım, helal kazanır sandım hırsız aldım. Dayanamadım diyor, boşanıp kapı önüne kaldırdın. Kaderime ne güzel de evet tersini buldum diyor. Kaderimde ne güzel diyor, tersini buldum diyor. Peki güzel, eğlenceli, komik bir şey olmuş. Bakalım bir tane şarkımız daha geldi, şöyle bir bakayım sizlerle paylaşmadan önce. Hazır mısınız sevgili dinleyiciler? Evet, son şarkımız gelmek üzere. Çok az kaldı. Peki. Hazırız o zaman. Şöyle bir son kontrolü yapıp geliyorum. Hemen geliyorum.

0: nihayet hazırız. Evet, dediğim gibi yapay zeka tarafından yapıldı. Sizler sözleri gönderdiniz. Biz de ne yaptık? Şarkımızı hazırladık, oluşturduk. Tabii çok 10 numara efsane bir şey beklemeyin, biliyorsunuz. Yapay zeka yani yapabileceği kadar yapıyor. Ve kısa sürede yaptık. Hatırlarsanız bir 5-10 dakika önce artık söz göndermeyin dedim. Yani 5-10 dakika içinde yapabileceğinin bence en iyisini yapmış. Düşünün, sanatçılar bunu yapmak için aylarca uğraşıyor. O yüzden bence fena da bir şey çıkmadı. Bazı sözlerde böyle bir saçmalamış derken yani söyleyememiş. Onu söyleyeyim. Bazı sözleri tam söyleyememiş. Fakat kötü değil. Sırıtmıyor. Bu arada sonunu dinleyemediğim için ben de bilmiyorum, sonuna kadar dinlemedim çünkü vaktimiz yok diye size yetiştirmek için hızlı hızlı hazırladım. Çok da uzatmayayım, şarkımızı bir dinleyelim ve sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şey yapacağız, şarkı hakkında konuşacağız. Şarkıyı dinlerken anlık yorumlarınızı yazın ki hemen geldiğim gibi okuyup veda edeceğim çünkü zamanımız kalmadı, çok zamanımız yok. Hemen geldiğim gibi şey yapacağım, bitireceğim. Okuyup bitireceğim. Yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Şarkı hoşuma gitti, benimle paylaşın diyenler de yazabilir.
1: Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.

0: Evet, bu da böyle bir şarkıydı. Beğendiniz mi? Ne diyorsunuz? Olmuş mu? Bence fena değil yani. Güzel olmuş. Bir yerde, bir iki yerde böyle saçmalamış. Ama bence ilk etapta çok iyi olmuş.
1: Radyo daha bayağı
0: müziğe baksanıza ya. Şimdi neredeyiz? Bir bakalım mesajlara neler demişsiniz. Artık veda etme zamanımız geldi. Valla böyle bir şey ortaya çıktı ya. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Bakayım neler demişsiniz. Bengü Hanım sizin özellikle kısmı hep tekrarlamış. Niye? Çünkü güzel olduğu için.
2: Getirmez oldu. Neredesin ey sevgili?
0: Bir gün o... Şey diyor ya, postacı Aykut diyor. Mektuplarını getirmez oldu diyor.
2: Işık olmaya niyetim yokken gözlerine denk geldin şerefsiz.
0: Allah'ım yarabbim. Bezgül Hanım. Vallahi çok güzel olmuş diyor Lavin ve Sidar. Ondan sonra Zinet Hanım, Zinet Hanım diyor ki abi vallahi güzel olmuş, daha ne olsun diyor. Ya bence de, bence fena olmamış. Bengü Hanım diyor ki Mazlum Bey diyor vallahi Allah iyiliğinizi versin diyor. Sizin programınız harika, çok güldüm diyor. Vallahi diyor kendinize iyi bakın çok demiş. Tamam, bakacağız. Teşekkür ediyorum.
2: İnsandım, havasını aldım, imam sandım, bedvasını aldım.
0: Aykut kısmını tekrar söyletir misin diyor Emin Bey. Tamam, hemen söyleteceğim. Ben de orayım. Hoşuma gitti orası ya. Çok güzel olmuş. Telefonum çaldı. Dinleyemedim diyor. Şanssız dinleyicimiz kimmiş ya bu? Benzegül Hanım. Ah be şanssız Benzegül Hanım. Tekrar dinleyin bakın.
2: Ben
0: dur, postacı Aykut kısmını alıyoruz. Biri kaydetsin, videoya falan çeksin. Postacı Aykut neredeydi ya? Dur, nerede? Şurası mı? Bakayım. Heh, evet, dur. Şöyle. Geliyor.

gelir. Postacı Haykut senden gelen mektupları getirmez oldu. Neredesin ey sevgili diyor. Allah yarabbim ya. Çok güzel. Derler ya hani. Peki geriye kalan çütüzüzü görgün kim kazanacak? Hadi veda edelim artık. Postacı.

Efendim şarkının sözlerinde hatırlarsanız ilk başta bir kısım vardı, işte Sevda Hanım göndermişti. Böyle özel bir söz olduğu için böyle rastgele seçilmedi için, hani Sevda Hanım için çok değerli bir söz olduğu için biz şöyle bir karar aldık. Hani orada bazı kötü kelimeler kullanıyor, işte şerefsiz, bilmem ne vardı başka. Kapıya koydum önüne, Allah belanı versin falan. Öyle şeyler var. Onları o yüzden kaldırdık, özel söz olduğu için. Bilginiz olsun Ferhat Bey'in. Şimdi duydum, güzel olmuş diyor ya öyle. Tam hava katmış diyor o kısım diyor, şerefsiz kız. Ben şey güzel, Zinet Hanım'ın gönderdiği kısım da çok güzel olmuş. Ben sevmedim bu yalan dünyayı diye. Bir de gün gelir diyor, devran döner kısmı da güzel olmuş. Ben beğendim ya Ramazan Bey, ama sizin söz kısmı da bayağı olmuş. Şarkının en sonunda patlatmışız gerçekten. Peki ne yapıyoruz? Bitiriyoruz artık bence, bitirelim. Peki o zaman ne yapıyoruz? Hemen son mesajlara bakıyorum. Son mesajlar. Artık kimse yazmasın. Görmeyelim mesajlarınızı artık. Ne diyor? Bakayım. Evet, Sevda Hanım bizden istemişti bu arada. Hani şarkıyı çıkarırsanız sevinirim diye. Çünkü o söz çok kendisi için çok değerliymiş. O yüzden biz de böyle yaptık. Vallahi çok güzel oldu. Mazlum Bey diyor. Teşekkür ederim diyor. Böyle bir şey yaptığınız için diyor. Vallahi güzel oldu ya. Ara sıra yaparız.

bir arada hareketli şarkı yaparız bence. Bir ara. Süpersin diyor. Eyvallah Emin Bey, sağ olun. Sizi de seslendim, duymadınız. Burada olsa olsaydınız sizi de ekleyecektik ama işte şans. Bir arada Emin Bey'e ekleyeceğiz. Emin Bey'i de ekleyeceğiz. PTT. Tüm PTT'yi ekleyeceğiz bir gün oraya. Peki Instagram'da şey var mı? Mesaj var mı kaçırdığımız? Yok. Tamam. Bitiriyoruz. Sevgili dinleyiciler, pazartesi günümüz başladı böyle. Bakalım, umarım güzel olur. Yordum sizi, hakkınızı helal edin demiş Sevda Hanım. Estağfurullah, ne demek ya, hiçbir şey değil. Ne olacak, küçük bir cümleyi çıkarttık, birkaç cümle okuduk diye. Hiç sorun değil. Bu şarkı size ve kardeşinize gelsin mi? Gelsin bence. Peki yarın aynı saate buradayız. Görüşürüz. Hoşçakalın.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Sakın geç kalma erken
2: Erken teşhis, hayat kurtarır.
4: Radyo Doğu Bayazıt.

0: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Doğu Bayazıt.

0: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Doğu Bayazıt.

0: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız.
1: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le Hayata Dair. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14'te sizlerle. Hayata Dair başlıyor.

0: Sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, yepyeni bir haftadan, Eylül'ün bu güzel pazartesi gününden selamlar. Radyo Doğu Beyazıt'ın güzel insanlarına, çarşıdaki esnafımıza, evinde işinde gücünde olan herkese selamlar. Hayata dair başladı efendim. Mikrofonda ben Helin. Haftayı yine birlikte açıyoruz. Biliyorum kolay değil. Evet efendim, nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım işleriniz çok çok iyi gidiyordur. Gitmiyorsa da sıkıntı yok. Bu iki saat boyunca eşlik edeceğiz efendim. Güzel parçalarla, güzel mesajlarla eşlik edeceğiz. Kolay değil, hayat buysa gerçek nedir? Pazartesinin koşturmacası başladı. Hafta sonu sanki evde savaş var. Her şey her yerde demiş Sultan Hanım. Hoş geldiniz. Hafta sonu herhalde sizin için zor geçmiş. Gerçekten haftanın koşturmacası tam gaz devam ediyor efendim. Bugün de biraz lakaplardan bahsetmek istiyorum. Çocukluğumuzdan gelen, okuldan gelen belki de.
1: Sorunumuz.
0: Lakaplar, takma adlardan biraz bahsetmek istiyorum.
1: Gerçeği bende sahtesi değil de gizli.
0: Kimi aile içinde bir tebessümle konur, evin küçüğüne başka seslenilir, ilk toruna başka. Kimi okul sıralarında arkadaşlar arasında takılır, bir huyundan dolayı, boyundan, posundan ya da bitmek bilmeyen enerjisinden dolayı. Kimi de mahallede bir lakap olur, yapışır üstüne, yıllar geçse de herkes sizi o adla hatırlar.
1: Alıştırdı ölüm bize masal.
0: Ben radyoya başladığımdan beri bana takılan lakapları arasında Gülpembe var mesela. Necla ablamız çok kullanır. Selamlar.
1: Gerçek nedir?
0: Bir de radyonun güler yüzü diyorlar.
1: Alış.
0: Mesela radyodan bana ait iki tane lakabım var. Sizlerin neler diye merak ediyorum ve cevabınızı da bekliyorum efendim. Bir takma adınız var mı acaba?
1: Anlatam.
0: Bir lakabınız var mı?
1: Unutsun.
0: Gönderin gelsin bakalım kimin adı varmış takma adı.
1: Aynalara baka baka kendini kendine şikayet ediyor.
0: Size nasıl sesleniyorlar biraz da merak ediyoruz. Ramazan Bey gelmiş, hoş gelmiş efendim, hayırlı programlar demiş. Hayırlı programlarımız olsun. Hoş gelmiş.
1: Gerçek nedir ağlamaya?
0: Aramıza katılan yeni dinleyicilerimiz var. Onlar da hoş gelmiş tabii ama şöyle bir bakalım kimler yazmış. İsmini vermek istemeyen iki dinleyicimi görüyorum. Hoş gelmişler.
1: Hayat buysa...
0: İrem Hanım gelmiş, hoş gelmiş.
1: Ağlamaya alıştırdın.
0: Sonu 20 olan dinleyicim gelmiş, hoş gelmiş efendim. Leyla Hanım'ı görüyorum, canım Şevin Hanım'ı görüyorum. Hoş gelmiş. Melek Hanım aramıza, Avustralya'dan Medine Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. İsmini vermek istemeyen bir başka dinleyicimi görüyorum, hoş gelmiş.
1: Onu seviyor insan.
0: Çetin Yaşık'ı görüyorum ve bir baktığım zaman ismini vermek istemeyen bir diğer dinleyicim.
1: Tekiz.
0: Ne kadar çok var değil mi?
1: Kalbe enik düşen aşk.
0: Kimse ismini vermek istemiyor. Ama biz bugün takma adlardan konuşacağız.
1: İse kalp.
0: Var mı takma adınız efendim? Gönderin gelsin.
1: Soranı seviyor insan her de.
0: Şeyma Nur Hanım, hoş geldiniz.
1: Gerçeği bende sahte.
0: Koray Bey aramızda efendim, hoş gelmiş.
1: Kalbe enik düşen aşk kelimesinin.
0: Sonu 73 olan dinleyicilerimiz.

0: İsmini görüyorum, ilk defa yazıyor, hoş gelmiş, ismini de belirtirse çok daha güzel olacak. İran'dan Mahdiye Hanım aramızda, hoş gelmiş.
1: Kolay değil, hayat buysa.
0: Selam Bazit Radyosu demiş, selamlar.
1: Ağlamaya alıştırdım.
0: Teyzesi Mehtap, Mehtap Hanım aramızda, hoş gelmiş. Cemile Hanım da aramızda, hoş gelmiş. Fatma Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş.
1: Hayat koysa.
0: Murat Şahin aramızda efendim, hoş gelmiş. Ve Necla ablamız, olmazsa olmazımız gelmiş efendim. Necla abla bu arada haberi var mı bilmiyorum ama geçen program resmen Necla abla gelsin diye artık böyle programı bırakıp gidiyordum. Necla abla gelmezse ben bırakıyorum işi deyip çıkıyordum az daha. Ama son anda geldi. Lamia gelmiş, hoş gelmiş. Bugün biraz geç kalmış. Elektrik gitti, şimdi gelmiş, o da geldi. Bir an ya hiç gelmezse dedim, şebekede gidiyor çünkü demiş Lamia. Ayarlamalarını yap Lamia. Bugünkü programı kaçırma. Sonra İbrahim Tarhan'a selam gönderemeyiz, haberin olsun. Hemen bir Instagram'a bakıyorum.
1: Gerçek nedir?
0: Mısra Hanım selam demiş. Selamlar. Eli Türkoğlu'dan dağlar gelir mi demiş. Sanırım canın sağ olsun parçasını istemiş. Yanlışsam düzeltsin Mısra Hanım. Yanlış değilsem de göndereceğim.
1: Gerçek nedir? Ağlamaya alıştırdım.
0: Evet, ben ilk şarkımızı gönderiyorum. Sizden de mesajlarınızı bir yandan bekliyorum efendim.

hayırlı bir hafta geçirmek dileğiyle demiş Sultan Hanım. Umarım gerçekten hayırlı bir hafta geçiririz, güzel haberler alırız. Hepimiz için. Sizler de tekrardan hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Şakiro'dan bir parça istemiş, onu da listemize aldık, gönderdik.

0: kese.
1: Bu arada bugün Azer Bülbül'den o kadar çok parça aldım ki. Sanatçı sınırımıza geldik efendim. Bayağı dinleyicilerimiz bugün Azer Bülbül'den parça dinlemek istemişler. İsmini vermek istemeyen dinleyicimizden cezaevinde olan sevdiği Reşat Çelik'e Azer Bülbül'den Gidiyor parçasını istemiş. Onu da ekledik, göndereceğiz efendim. Daha doğrusu Gidiyorum parçasını istemiş. Seni heves değil nasip bildim. O yüzden ne acelem var ne de vazgeçmeye niyetim. Umut dolu yarınlara demiş sevdiğim.

Evet, Erkan Batur da bizlere ulaşmış efendim. Okan Batur, İbrahim İsmailoğlu, Erhan Yüce, Samet Yüce, Murat Can Abbasoğlu, Volkan Erdoğdu'ya Erkan Acar'dan Deli Kafam parçasını istemiş. Onu da ekledik, onu da göndereceğiz. Ama önce Mısra Hanım'ın istediği parçaya bir dinleyelim. Dinledikten sonra devam edelim.

Evet, dinleyicimiz demiş ki abla gidiyor musun parçası olacak demiş Azer Bülbül'den. Ama baktığım zaman gidiyorum parçası bizde var. Gitmesin bence. Gidiyor musundan ziyade gidiyor parçası var bizde. Eğer kabul ederse onu gönderelim.

Hayırlı günler Helin ablam, nasılsın, iyisindir umarım demiş dinleyicim. Kendisine teşekkür ediyorum. Umarım kendisi de iyidir. Muratcan Abbasoğlu'na şarkı göndermek istemiş. Simge'den Kalpsiz Bir Serseri parçası. Dünya sana sırtını dönse de ben dönmem. Duvarların ardında olsan da kalbimin en güzel yerindesin. Ne kadar sürerse sürsün seni bekliyor olacağım demiş. Evet, Ramazan Bey dışında hiç takma atla ilgili bir mesaj alamadık. Var mı? Varsa mesajlarınızı gönderin gelsin efendim. Takma adınız var mı? Bir lakabınız var mı ya da? Belki hikayesini de anlatmak istersiniz. İbrahim hep birine mintak derdi demiş. Koray Bey demiş. Herhalde sevmediği biri olsa gerek. Teşekkür ediyorum. Kendisinde iyi olmasını diliyoruz efendim. Koray Bey demiş ki cezaevi B12 koğuşundaki İbrahim Tarhan'a Koray Salman'dan selamlar ve sevgiler. Az kaldı kardeşim demiş ve bu sefer gününü belirtmemiş. Kaç gün kaldığını söylememiş. Elif Hanım da gelmiş, hoş gelmiş efendim. Ben bugün şarkı değil de şiir istesem olur mu demiş Elif Hanım. Yılmaz Erdoğan'dan yeni bir sayfadan sayfaya bakmak şiirini istemiş. Bir bakacağım efendim, arada bir bakayım, varsa seve seve ekleyelim. O zaman Şakir Odan bir parça gönderiyorum efendim. Onun ardından Azay Bülbül'den Gidiyorum parçasını dinleyeceğiz. Gidiyor musun değil de Gidiyorum parçasını göndereceğiz. Dinleyicimiz kabul etti çünkü. Şakir Odan gelecek parçayı da Sultan Hanım istedi efendim. İstanbul'a selamlar.

0: Evet, aynı dizi ve filmleri tekrar tekrar izleyenler dikkat.
1: Gitme.
0: Yeni bir araştırmaya göre depresyon belirtileri gösteren kişilerin daha önce izledikleri dizi ve filmleri tekrar tekrar izlemeye daha yatkın olduğu ortaya çıkmış.
1: Ben öleyim.
0: 100. kez Yaprak Dökümü izleyen dinleyiciler, sizlere sesleniyoruz.
1: Hak edeceğim.
0: Tekrar başa başa ala ala dinleyen, daha doğrusu izleyen dinleyicilerimiz için depresyon belirtileri olabileceğini söylemişler. Bu arada Erkan Batur abi koğuşuna bol bol selam göndermek istemiş, parçayı bize de armağan etmiş. Armağanı için teşekkür ediyoruz. İbrahim İsmailoğulları da bize ulaşmış ve Azer Bülbül'den Bu Gece Karakolluk Olabilirim parçasını Erkan Batur, Okan Batur ve Reşat Çelik ve tüm kader mahkumlarına armağan etmek istemiş. Saygılar demiş. Rojda Hanım, size de hayırlı günler ve Civan Hoca'dan, Haco'dan istediğiniz parçayı bulduk. Ekledik, göndereceğiz. Tüm Radyo Doğu Beyazıt dinleyicilerimize ve Doğu Beyazıt halkına göndermek istemiş. Armağanımız olsun.
2: Düşelim, kaybettim gittim yolumu.
0: Dinleyicimiz demiş ki lakabım da civciv diyorlar. Kürtçe de sesleniyorlarmış. Hep saçından dolayı. Sarışın ya kendisi. Çok tatlı bir takma atama. Ben geç kalmadım, teknik aksaklıklar yoksa buradayım her zaman demiş dinleyicimiz. Lamia, gerçekten bundan hiç şüphe etmiyorum. O beni zaten arıyor ama ben sizle beraber programda çok eğlendiğim için geliyorum demiş. Başımız gözümüz üstüne. Şimdiden parçasını istemiş, parçasına bakacağım. Bu arada Ramazan Bey'in parçasını da bulduk. Harbi varmış şarkı. Onlar da yanlış bildiklerini bildikleri için susuyorlar. Abla, haftaya cuma mahkememiz var çok şükür demiş. Allah yardımcınız olsun. Şevin Hanım, haftanın ortasından merhabalar demiş. Şevin Hanım, bununla ilgili benim de bir hikayem var. Bir ara programa pazartesi günü müydü? Aynen, pazartesi günü haftanın ortasından merhabalar diye giriş yapmıştım. Şevin Hanım da aynı benim gibi mesaj atmış.
2: Yerden.
0: Ben iyiyim, umarım kendisi de iyidir. Çarşambaya daha var.
2: Gidip bir soyuz.
0: Abisi Harun Yaşar ve arkadaşları Berat Yüce, Erhan Yüce tabii ki bizler için Mirperver'den bir parça istemiş. Ve var, Mirperver'den bir parçamız var, ekleyeceğiz. Abisi kurban olduğum, seni canımdan çok seviyorum demiş. Eksikliğin o kadar ağır ki ve hele ki bu durumda. Ama olsun, iyisin ya, önemli olan o bizim için demiş. Elbet bir gün yine bir araya geleceğiz. Sen iyi ol, sen dimdik ayakta ol. Allah büyüktür kurban olduğum demiş. Evet, bir de ses ne? Ay vallahi farkında değilim, o kadar yorgunum ki demiş. Tahmin ettik Şevin Hanım, sıkıntı yok. Ben de bir ara öyle yapmıştım. Gerçekten o kadar yorulduğumuz zamanlar oluyor ki aynı hatayı ben de yaptım. Gerçi hata değil de dalgınlık diyelim biz ve sesi dinleyelim.
3: Selamla nasılsın, iyi misin? Dayım Harun Yaşar. Seni çok çok seviyorum. Seni çok izledim. Senin için çok çok dua ediyorum. Canım dayım. Harun amcam. Seni çok seviyorum. Sider ben.
0: Sider candır ya. Allah bağışlasın efendim. Şevin demenle başımı kaldırıp etrafıma baktım, sanki karşımdasın gibi geldi bana demiş.
2: Kırdın kanadım doğumu.
0: Tuhaf bir his olsa gerek.
2: Şaşırdım.
0: Ama radyo gerçekten öyle bir araç diyelim. Yani sanki karşında sadece ben varmışım gibi sohbet etme anlarına bile vesile olabiliyor. Öyle de güzel bir şey.
2: Gittim yolumu, sevdana düştüm düşelim, kaybettim.
0: O zaman Erkan Acar'dan parçamızı gönderelim.
2: Yine zar zor.
0: Erkan Batur istemişti. Abi Koşun'a tekrardan selamlarımızı da gönderelim. Onun ardından Suzan kardeşten Ramo parçasını dinleyeceğiz. Ramazan Bey istemişti. Ramo diye hitap ediyorlarmış Ramazan Bey'e. Bu şarkı da bence güzel olur. İki parça sonra mesajlarla burada olacağım.

0: Evet, devam ediyoruz. Canım Necla ablam ya, maalesef istediğim parçayı bulamadım ama bir parça daha senden rica edeceğim. Senin için çalmak istiyorum gerçekten. Varsa aklında başka parça gönder gelsin diyeyim. Ve aleyküm selam gül pembem gelmiş, hoş gelmiş, o güzel yanaklarından gül açmış, güzel dilinden güzel mısralar dökülüyor demiş. Aramıza hoş geldin, nasılsın, inşallah iyisindir diye sormuş. Ben iyiyim ama kendisinin çok daha iyi olmasını istiyorum. Rabbim her zaman iyilikler sunsun, gül pembem de bize sunuculuk yapsın demiş.
1: Bir beyaz kağıt.
0: Rabbim her zaman sevdiklerime, dostlarıma, bizi dinleyen herkesin işi gücü rast gitsin demiş.
1: Ötekilerden kısa olduğu için.
0: Gül pembemin de evlatlarımızın da işi gücü rast gitsin. Allah'a emanet ol tekrar. Senin güzel mısralarını dinliyorum demiş. Çok da teşekkür ediyorum kendisine efendim. İyi ki var diyelim. Gerçekten Necla ablamız bizim için çok önemli. Ama ne yazık ki istediği parçayı bulamadık. Bir sebebi var parçasına, hem bana, hem kızına, hem gelinine, radyonun ablasına, Gönül ve İdeal kızına ve İstanbul'daki Taner kardeşine ve şu an onu dinleyen tüm sevenlerine, dostlarına da göndermek istemiş ama dediğim gibi ne yazık ki bulamadım.

0: selamlar dilerim Helin abla. A9 koğuşundaki Can abilerime selamımı göndermek istiyorum ve onlar için blok 3'ten sebebi yer parçasını armağan etmek istiyorum. Saygılar demiş. Bu aralar çok fazla dinlenen bir parça gerçekten. Merhaba abla, ben İrem demiş. Merhaba. Doğu Beyazıt T tipi kapalı cezaevinde olan aslanım İslam Uzunaya'ya Azer Birbir'den Kurşun Yedim parçasını istiyorum. Size ve tüm kader mahkumlarına gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Bazı insanlar kaderine boyun eğer, bazıları ise demir kapıların ardında bile yaşamaya devam eder. Aslan gibi demiş. İslam Uzunay'dan Şenol Bulut'a gelsin demiş. Şimdi Elif Hanım'ın parçasını da göndereceğim. Rica ederiz. Yılmaz Erdoğan'dan güzel bir şiir dinleyelim bugün. Şiir sevenlere gelsin efendim. Var mı aramızda bilmiyorum ama... Şiir sevenlere de göndermiş olalım. Aynı zamanda Umut Akbaş'a, Valat Taşdemir'e de armağanımız olsun efendim. Ama ondan önce... Rojda Hanım'ın istediği, Civan Haco'dan istediği parçayı gönderiyorum. Onun ardından da Yılmaz Erdoğan'dan güzel bir parça dinleyeceğiz. Ama bir duyurumuz varmış. Bir duyuruya gidelim. Duyurudan sonra parçayı göndereyim.
1: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: İki şarkı sonra mesajlarla devam diyoruz efendim. Keyifli dinlemeler.

şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisin, sana benzemeye çalışan her şeyden, bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam toprağın güneşle konuşmasına, sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir, gelen giden, açan soran, bere budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim.

Uzun bir yoldan gelen tedariksiz katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım olan olmayan acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak için de bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar, daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak, suya bakmaktır. Sana bakmak, bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahane, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar, bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı.

0: bir tek söz kalır dişlerinin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.
1: Evet, şiir severlere de göndermiş olduk. Var mı aramızda böyle şiir yazan, şiir seslendiren, şiir okumayı seven? Varsa aslında ses kaydı olarak atarlarsa da bence güzel olur. Programımıza da değişiklik olur diye düşünüyorum. İyi yayınlar Helin abla, nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir. Allah iyilik versin demiş Gökhan Bey, teşekkür ediyoruz. Umarım sizler de iyisinizdir. B12 koğuşundaki İbrahim Tarhan'a sevgi ve selamlar göndermiş. Kardeşim yarın yanındayım inşallah demiş. Abla günün sorusu yok muydu bugün demiş Gökhan Bey.
2: Ey gene gergin.
1: Bugün daha çok lakaplardan ya da takma adlardan bahsetmek istedim ama böyle birkaç cevap alabildik. Sizin çocukluktan bu yana okulda, mahallede ya da aile içinde size takılan bir takma adınız ya da lakabınız var mıydı diye sorduk.
2: Arzularım.
1: Hatta Ramazan Bey'in lakabı üzerine bir şarkı bile yapılmış.
2: Bir deli.
1: Hikayesi nedir, nereden çıkmıştır bu sesleniş diye de anlatmak isteyen varsa bekliyoruz tabii.
2: Ey gene çılgın arzularım başladı.
1: Mesela Lamia'ya da saç renklerine göre lakap taktıkları için kızılbaş, salça, yani kırmızı ile ilgili alakalı ne varsa söylüyorlarmış. Tabii ben bir yandan da profillerini görebiliyorum. O yüzden gerçekten lakapları tam olarak saçlarına uyuyor.
2: Dayanabilirim.
1: Tamamdır. Şarkı verilirken mesajını okurum.
2: Ay
1: merhaba efendim, kolay gelsin demiş Hasan Bey, sizlere de kolay gelsin.
2: Oluk.
1: İbrahim Tatlıses'ten Bulamadım parçasını istemiş.
2: Yar ben belanın ta kendisiyim.
1: Bir bakalım varsa onu da arada ekleyelim.
2: Karakolluk olabilir.
1: Serhat Bey gelmiş, bir Serhat Bey'e bakalım mı? Bu arada Necla ablamız da demiş ki canın sağ olsun.
2: Kendisiyim.
1: Öyle sesini de duymak istedim demiş.
2: Yağmurlarda ıslanmak.
1: Ama ben ona güzel bir parça göndereceğim.
2: Savrulmak. Serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum o gece.
1: Hazırlıklarımızı yaptık ve Serhat Bey'i
3: merhaba
1: dinliyoruz.
3: Helin Hanım, kolay gelsin. İyi yayınlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım sizler de iyisinizdir inşallah. Valla sizin programınızı dinleyince daha bir rahat oluyorum. Yani enerjim yerine geliyor.
1: Çok iyi o zaman.
3: Nasıl olsun? Valla idare eder, durumlar iyidir. Size sormalı. Tekrardan iyi yayınlar. Peki Helin Hanım, dinleyicilere ve bize güzel bir parça göndermek istiyorum. Ha işte bu parça.
1: Tabii bakayım ben.
3: Yani büyük ihtimalle vardır diye umuyorum. Size ve bütün dinleyicilere, servis şoförlerine, Radyo Doğu Beyazıt ekiplerine, yani kim dinliyorsa ona da armağan etmek istiyorum.
1: Tabii.
3: Başta Ramazan Bey de gelsin. Tekrardan kolay gelsin. Teşekkürler. İyi yayınlar.
2: Saatlerim başladı.
1: Teşekkür ediyoruz Serhat Bey, beni sormuşsunuz, ben iyiyim. Sizi de duyduğum kadarıyla gayet iyisiniz.
2: Kapına dayana.
1: Ve aleyküm selam. Hayırlı huzurlu yayınlar, nasılsınız demiş dinleyicim, kendisine çok teşekkür ediyorum Medine Hanım. A9 koğuşundaki kardeşi Ali'ye selamını göndermek istemiş ve onun için Hira İzer Düş'ten Kurban Olurum parçasını göndermiş.
2: Başımı ay kırabilir.
1: Bak mesajları karıştırdık Leyla Hanım. Leyla Hanım pardon, A9 koğuşundaki kardeşi Ali'ye selamını gönderen Leyla Hanım. Hira İzer Düş'ten Kurban Olurum parçasını göndermiş. Medine Hanım ise Celalettin Abdullahev'e selamını göndermek istemiş. Abisi zor günler geçiriyor ama biliyorum ki demiş, bu karanlık günlerin sonunda aydınlık bir sabah vardır. Kendisim. Seni seviyorum ve özlemle bekliyorum ve abim için Aylin Demir'den Delal'in parçasını istemiş. Ana. Çok da teşekkür etmiş. Ana. Rica ediyoruz. Bilirim bağırı başımı haykırabilirim. Azer Bülbül'den bir parça dinleyelim. Ana. Onun ardından Simge'den Kalpsiz Bir Serseri parçasını dinliyoruz. İki parça gönderiyorum ki parçalarımız çok geride kalmasın. Buyurun dinleyelim.

Yağmurlarda dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece, yandım bu gece.

0: sensiz mi sen?
1: Evet, devam ediyoruz. Saatlerimiz 15.00. Valla Leyla Hanım az daha yanlış mesaj yanlış kişiye gidiyordu. Son anda kurtardık ama. Bu arada Medine Hanım da hiç bozuntuya vermiyor. Hiç demiyor yanlış mesaj. Yaren Hanım gelmiş efendim ve aleyküm selam diyelim. İyi yayınlar demiş. Bir haftadır aranızda değilim. Gerçekten yokluğunuz çok belliydi. Ama iyi ki geldiniz. Sanki bir şeyim eksik gibi hissediyordum. Bugün de geç geldim. Sizden Engin Nurşani'den Gülon parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim demiş. Listemizde efendim. Ama sizden önce bekleyen dinleyicilerimiz var. Onların parçası gelecek. Ondan sonra da sizin parçanızı muhakkak göndereceğim. Umarım iyisinizdir Yaren Hanım. Bir sıkıntı yoktur.
2: Fatım Gula Mecdisa, Delal Gula Mecdisa, Rızverda Disa Di...
1: Evet, bir dinleyicimiz yazmış, Esmer Hanım'ın herhalde. Merhaba, hayırlı yayınlar, sizden bir ricam olacaktı demiş. Tabii. Geçtiğimiz cuma günü devlet hastanesine giderken yeni aldığım bebek arabasına yoldan düşüp kayboldu demiş. Geri döndük tekrar ama bulamadık maalesef. Sizden ricam bir duyuru yapar mısınız demiş. Tabii ki seve seve duyuru yaparım. Daha önce telefon kaybedeni gördüm, cüzdanını kaybedeni gördüm ama hiç bebek arabasını kaybedeni görmemiştim. Tabii şaka bir yana umarım gerçekten bulunur. Çünkü bebek arabasından bahsediyoruz, bir ihtiyaçtan bahsediyoruz. Devlet hastanesine giderken düşürülmüş efendim. Gören, duyan, bilen varsa ulaşsın bizlere. Bir de fotoğrafını atmış siyah bir tane bebek arabası. Eğer devlet hastanesi tarafında o yolda bulan varsa Mediza yolundan devlet hastanesine kadar etrafta gören duyan varsa lütfen iletişime geçsin. Gerçekten bir ihtiyaç. Bebek arabasından bahsediyoruz çünkü. Vallahi inşallah bulunur Esmer Hanım. Bu arada Çetin Yaşık aramızda mı efendim? Bir merak ettik. Bir soralım. Sonra Çetin Bey bize kızıyor. Ben burada değilken niye benim mesajımı okumuyorsunuz diye. Niye parçamı çalmıyorsunuz diye. Acaba niye? Çetin Bey buradaysa eğer buradayım diye yazsın. Esmer Hanım'a sıradaki parçamızı gönderelim efendim. Mirperver'den gelecek. Şevin Hanım istemişti ama Esmer Hanım'a da gönderelim. Dediğim gibi gerçekten gören duyan varsa iletişime geçsin. Bizler de vesile olmuş oluruz. Bu arada Gökhan Bey gerçekten eğer böyle bir şey yaşasaydım muhtemel sizi arkadaşlıktan direkt reddederdim. Yani öyle bir şey. İbrahim'in lakabı kanserdi demiş abla. Ben ona o lakabı takmıştım demiş. Bir gün İbrahim'in babası ona kızmış, o yüzden saçını sıfıra vurmuş. Ben de İbrahim'e aslında sen kansersin, ailen sana söylemiyor demiştim. O da üzülmüştü. Yani Gökhan Bey gibi bir arkadaşım olsaydı muhtemel direkt arkadaşlıktan reddederdim. Küçük

İyi günler dilerim, kolay gelsin demiş ben Şeyma Onur. Bugün yine canımdan çok sevdiğim abim İbrahim İsmailoğlu'na Berfin'den Canda parçasını armağan etmek istiyorum. Nöbetçiyim sanırım, yoğun bakımda çalışıyormuş dinleyicimiz Şeyma Onur Hanım. Selamlarımızı gönderelim, kolay gelsin dileklerimizi de iletelim. Gerçekten yoğun bakımda çalışmak çok zor olsa gerek. Yoğun bakımda olan tüm hastalara da acil şifalar. Şeyma Nur Hanım eğer gelirse parçasını çalarız efendim. Onu çok sevdiğini söylemiş abisine. Canım abim, özgür günlerde görüşeceğiz. Tüm bu zorlukları ileride geride bırakacağız. Kurban olduğum abim demiş. İnşallah gününüz çok güzel geçer demiş Şeyma Nur Hanım. Çok teşekkür ediyoruz güzel dilekleriniz için. Sonu 73 olan dinleyicimiz bir selam göndermek istiyorum demiş ve mesajı bitirmiş. Kime ne mesajı göndermek istiyor hiç bilmiyorum ama bekleyelim bakalım yazacak mı dinleyicimiz. Bu arada sırayla gidiyorum, dinleyicilerim sormaya başlamış neden mesajım okunmuyor diye. Lütfen böyle mesajlar atmayın çünkü sıranız geldiği zaman bile en üste kaydığı için okunması gereken zamanda okunmuyor. Sırayla gidiyorum. Daha 13.00'daki istekleri göndermeye devam ediyorum. O yüzden biraz sabır. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Helin Hanım, İran'dan katılıyorum. Mahdiye ben Demiç ve A15 koğuşunda amcası Seyit için İbrahim Tatlıses'ten Senden İnsaf Diler Yarım parçasını istemiş. Ama listem çok dolu. İbrahim Tatlıses'ten Bulamadım parçası gelecek. Sonuçta aynı sanatçı. Belki şarkılar arasında farklılık olabilir ama İbrahim Tatlıses'ten Bulamadım parçasını gönderelim. Kolay gelsin Helin Hanım, ben Zeki Akbaş demiş, sizlere de kolay gelsin efendim. Abisi Umut Akbaş, Valat Taş Demir için Taladro'dan Risale parçasını armağan etmek istemiş. Bizden de armağan olsun Zeki Akbaş'a.

Mehtap Hanım aramızda mı acaba? Bence şu an bizleri dinliyor ama bir emin olmak istedim. Mehtap Hanım ilk defa programımıza yazıyor. Kendisi hoş gelmiş diyelim tekrardan. Ve buradaysa buradayım diye yazsın. Mirperver'den parçayı gönderiyoruz efendim. Canım Şevin Hanım'a da armağanımız olsun. Zahid Hanım'a da armağan edelim. Onun ardından Azer Bülbül'den Kurşun Yedim parçasını gönderiyorum. Sonra buradayım.

0: Evet, mesajlarla devam edelim. Mesajlarımız bayağı kalmış. Bir bakalım kimler neler demiş. Cemile Hanım da İran'dan yazıyor efendim. İran'a selamlar. Kocam Resul Ez için Doğu Beyazıt Hapishanede kalıyor demiş. Onun için bir şarkı isteyecekmiş Emrah'tan. Ama listem dolduğu için ne yazık ki alamıyorum. İbrahim Tatlıses'ten bulamadım parçası gelmişken armağanımız olsun Cemile Hanım.
1: Öksüz.
0: Bir sonraki programda da biraz daha erken yazmanızı

isteriz tabii ki. Başımı ver. Murat Şahin aramızda mı acaba? Murat Bey, buradaysanız buradayım diye yazabilir misiniz? Olur olma. Ve aleyküm selam Doğan Daşdemir. Sizlere de kolay gelsin. Doğu Beyazıt T-Tipi kapalı cezaevinde olan İbrahim Tarhan kardeşine çok şükür çoğu gitti. Çoğu bitti, azı kaldı demiş. Son iki hafta Allah'ın izniyle o gün özgürlüğüne, ailene, bize kavuşacaksın inşallah. Umudunu kesme, içini ferah tut. Her daim arkanda bir kardeşin olduğunu unutma demiş. Tam Lamia'da söyledik ya, kimse bahsetmiyor diye kaç gün kaldığına. Doğan Daşdemir saymış bile. Bulamadım, bulamadım, bulamadım. Menesa aramızda mı acaba? Menesa. Menesa. Buradaysa buradayım diye yazsın. Hemen mesajını paylaşalım. İsmin verilmeden Vural Fidan'a Yıldız Tilbe'den Aklım Hep Sende şarkısını armağan etmek istiyorum. Şimdiden teşekkürler. Valla şarkınıza daha çok var. Söyleyeyim ben size. Yaren Hanım, bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Tabii sizleri görünce daha da iyi oluyoruz.

0: dinleyicimiz o kadar çok mesaj atmış ki sürekli buradayım dinliyorum, buradayım dinliyorum diye. Ama dinleyicimize sormamıştık aslında. Şu dinleyicimiz sormadan neden acaba attı diye bir açıklama yapmasını rica edelim dinleyicimizden. Helin Hanım, bu mesajımı okumadın diyenlere de siz de sabırsızlar diye lakap takın. Hitap edince bence en doğru lakap onlara layık oluyor demiş. Şimdi bazı dinleyicilerimiz yeni katıldıkları için bilmiyorlar ama eskiden beri bizi takip eden dinleyicilerimiz şu an sorunca ben şaşırıyorum açıkçası. Belki de koç burcular, bilemiyorum.
1: Bir yana bu şehir dar geldi cana başım alıp.
0: Çok teşekkür ederim şarkı için ve duyuru yaptığınız için demiş Esmer Hanım. Ne demek? Rica ederiz. Bulunsun da gerisi gerçekten önemli değil. Zeki Bey de teşekkür etmiş. Rica ediyoruz. Şimdi geldik Mehtap Hanım'ın mesajına. İyi günler demiş, iyi günler. Doğu Beyazıt Açık Cezaevinde yeğeni İbrahim İsmailoğulları'na Ağrı Merkez'den teyzesi Mehtap'tan ona buradan selamlarımı gönderiyorum. Dualarım onunla, Rabbim sabırlar versin, en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Onu çok sevdiğimi dile getirmenizi rica ediyorum demiş. Söyledik bile.
2: Sen gidince...
0: Ahmet Kaya'dan Yaralı Ceylan'ın Ceylan parçasını istemişsiniz.
2: Olur olmaz, kapı çaldım.
0: Aslında şöyle, dinleyicimiz çok erken yazmış. Tam 13.00 da yazmış. Ama mesajı o kadar çok tekrarlamış ki. Anca okuyabildik. Çok fazla selam göndermek istemiş İbrahim İsmailoğulları'na. Onu çok sevdiğini tekrar tekrar söylemiş. Dualarımız da onunla demiş. Allah onu sabırlar versin. Ona sabırlar versin. Rabbim tez zamanda kavuşmayı nasip etsin demiş. Sonra da Rojda'dan güzel bir parça istemiş. Allah tüm kader mahkumlarını kurtarsın diyorum. Ağrı'dan Şura İbrahim abime yolluyorum. İyi günler dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Ama şöyle tek bir istek alabiliyoruz, haberiniz olsun. Bir sürü selam göndermiş yani İbrahim İsmailoğulları'na o kadar çok selam göndermiş ki her mesajında. Beklemiş bizleri, yeğeni aramış. Teyzem mesaj yolladınız mı, istek istediniz mi, bekliyorum demiş. İlk defa istek istiyormuş Mehtap Hanım ve artık radyodan ayrılmıyormuş. İşini hep bizleri dinleyerek yapıyormuş, yapacakmış ya da daha doğrusu. Çok güzel, sevdiklerimizin sesi oluyorsunuz demiş. Ne demek efendim? O zaman sıradaki parçayı Mehtap Hanım'a da İbrahim İsmailoğulları'na da gönderelim.
2: Olur ol.
0: Ve İbrahim tatlı sesten bulamadım parçasını. Hasan Bey istemişti. Buyurun dinleyelim. Sonra kalan mesajları da paylaşmış olacağım.

çaresiz kaldım. Başımı belaya saldım. Olur olmaz kapı çaldım. Aşk aradım, meşk aradım.

0: de şöyle bir mesajlara bakalım kimler neler demiş diye, benim isteğim neden okumuyor diyen dinleyicimiz Fatma Güven Hanım. Ancak sıranız geldi açıkçası. Doğu Beyazıt cezaevinde yatmakta olan biricik eşi Cumali Güven için Ozan Aytaş'tan istediğiniz parçaya bir bakmam lazım. Aynı zamanda listemde de yer kalmadı. Listemizdeki bir parçaya göndermemiz gerekiyor. Hangi parçayı istersiniz bilmiyorum ama... Bilayi Zerdüş'ten gelecek, Ahmet Kaya'dan gelecek, Yıldız Silbe'den gelecek. İstediğiniz bir parça varsa gönderelim. Onu çok sevdiğini tez zamanda Rabbim kavuştursun bizi demiş. Ve Murat Şahin de Doğu Beyazıt cezaevinde İbrahim İsmailoğullarına Ferhat Tunç'tan Vuruldum parçasını istemiş. Ama dediğim gibi listem dolduğu için ne yazık ki alamayacağım. Ve aleyküm selam diyelim bu arada Murat Şahin. Ben sıradaki parçamıza armağan edebiliriz isterseniz. Gökhan Bey'e Lamia bir şey söylemiş ama ben biraz merakta bırakacağım. Merak etsin bakalım Gökhan Bey'e ne demiş Lamia. Vallahi Lamia Gökhan Bey'e bir şey demiş ama ben söylemeyeceğim. Artık Gökhan Bey Lamia'ya ulaşıp ne söylediğini baksın. Sayılı günler geçmiyormuş abla, geçmiyor diyor. Merhaba, kolay gelsin Helin Hanım. Ben Aslı demiş sıradaki parçayı canım bir tanem Hakan Polat'a, Muratcan Abbasoğlu'na, Minik Aslı'ya, bize bir de size gelsin. Teşekkür ederim, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Minik Aslı'ya buradan bolca selamlarımızı da gönderelim. Evet. Bir anda Instagram açınca böyle oldu işte. Bir baktığım zaman Cihan Narboğa, Şirin Narboğa, Musa Narboğa'ya Ferman Akdeniz'den bir parça istemiş ama listem çok dolu. Sıradaki parçamızı armağan etmiş olalım. Ahmet Karahan burada mı acaba, bir sorabilir miyiz Ahmet Bey? Buradaysanız buradayım diye yazın. En azından mesajınız okunsun. Bir de Ceren Hanım'a sormak istiyoruz efendim. Ceren Hanım da buradaysa buradayım diye yazsın. Ben de bir parça arası vereyim.
1: Çabuk gel. Sabrım.
0: Lamia çok heyecanlanmış parçası gelmiş diye.
1: Çabuk gel.
0: Lamia'dan İbrahim Tarhan'a
1: çabuk
0: parçasını gönderiyoruz.
1: Ömrüm kalmadı. Çabuk gel. Ömrüm hiç kalmadı.
0: Yedek şarkı bile belirttiğini söylemiş ama neyse ki ilk parçasını bulduk. Demiş ki yedek şarkı olarak Yıldız Silbe'den koydum aslında demiş. Aklımdan Hakan Altun'un Telefonunun Başında Çaresiz Bekliyorum şarkısı koyacaktım da demiş. İnce mesajı da göndermiş. Onu çok sevdiğini ve son günler demiş, aramanı bekliyorum demiş. Ve bu parçayı da göndermek istemiş efendim, dinleyelim.

çabuk gel. Sabrım kalmadı. Çabuk gel. Ciğerim yandı. Çabuk gel. Sabrım kalmadı.

0: Magazin tek adresi. Tek adresi.
1: Evet, devam edelim. Bizi dinleyen tabii başka dinleyicilerimiz de var. Böyle küçük minik dinleyicilerimiz var. Onlardan birisinden ses kaydı geldi. Elvin Hanım diyor ki, Elin Hanım, oğlum sizi çok seviyor. Biz de tabii demiş, tüm güzel parçalar size ve bize gelsin. Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Bir de sesini verelim. Oğlunuzun sesini bir dinleyelim o zaman.
2: Selam Elin, ben seni çok seviyorum. 6 yaşındayım. Ben seni çok seviyorum. Seni çok mutlu, çok,

Evet, bir kez daha dinledim dedim. Acaba ismini vermiş mi? Vermemiş tabii ama Elvin Hanım'ın oğlu. Ben de o zaman selamlar. Ben Hilin. 24 yaşındayım. Olurum. Pembe rengini çok seviyorum. Çok tatlı, gerçekten çok masumlar. Kurban, Allah bağışlasın. Kurban olur. Sıradaki parça da bence çok güzel geldi. Armağanımız olsun. Merhaba Hilin Hanım, nasılsınız? Yeni hafta güzel haberlere geçsin inşallah demiş. Güzel haberlerle geçsin. Teşekkür ediyoruz. Umarım gerçekten güzel haberlerle geçer. Menessa demiş ki Arda Obezi T tipi kapalı cezaevinde yatan dayım Şenol Bulut için Eda Doğanay'dan Ağlatanın Yüzü Gülmesin parçasını çalar mısınız? Ailen seni çok seviyor aslan dayım. Güzel günler yakındır. Her zaman kalbimizdesin demiş. Yar gözlerin kara. Aslında çok önceden atmışsınız ama tekrar ikinci mesajı atınca. Mesela Menesa 13.02 geçe atmış. Ama sonraki mesajı 14.18'de atınca. Sevdiğine. İşte bu yüzden diyoruz tekrar mesajları atmayın diye. Sen de bana. Kocaman sevgiler Helin Hanım, o kadar duygulandım ki çok mutlu oldum demiş. Sen üzülme, bir yol bulurum. Mehtap Hanım. İste dünya. Sesimi duyurduğunuz için ağladım ve dua ettim demiş. Yoldaş olurum kurban. Oğlum İbrahim İsmailoğlarına ve tüm kader mahkumlarına Rabbim hepsinin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Bazit Radyosu'na teşekkürler demiş. Rica ederiz Mehtap Hanım. Sanırsan da olurum. Yani çok iyi o zaman. Güzel şeylere vesile oluyoruz. Ama Mehtap Hanım, umarım hep mutluluktan ağlarsınız. Gerçek manada hep mutlu olduğunuz mutluluk gözyaşları dökersiniz. Sıradaki parçamızla armağan edelim dinleyicimize. Aramıza yeni katılmış. Minik Aslı sizi çok seviyor demiş ve güzelce bir fotoğraf atmış. Allah bağışlasın Minik Aslı. Çok tatlılar ya. Hem kız çocukları hem erkek çocukları gerçekten. Ama kız çocukları daha böyle tatlı sanki. Dino'dan Çu parçasını eşime armağan etmek istiyorum demiş. Fatma Hanım, ama işte dediğim gibi listemde yer yok. Olsa niye eklemeyeyim? Olsa direkt alırım ama dediğim gibi 4'ten sonra istek almamam gerekiyor. Kurallar gereği almamam gerekiyor. O yüzden isterseniz listemizde bir parça armağan edebiliriz. Hiray Zerdüş'ten Kurban Olurum parçası gelmişken de isterseniz armağan edebiliriz. Olurum. İstedin. Bu arada Elif Hanım hala aramızda mı acaba, merak ediyorum. Geçen isimlerle ilgili bir şey gördüm de Elif Hanım'ın ismini gördüm, onu kaydetmiştim. Olurum. Bir paylaşacağım Elif Hanım'la ilgili. Eğer buradaysa paylaşmak isterim. Seviyor. Hiray Zerdüş'ten Kurban Olurum parçasını dinliyoruz. Onun ardından Aylin Demir'den Delalim parçası ve sonra Yaren Hanım'ın parçasıyla devam edeceğiz.

Serhat Bey'in de parçasını bulmuştuk. Ama ondan önce bence güzel bir parça iyi gelecek. Helin Hanım siz 23 değil miydiniz demiş dinleyicim. Ben 24 dedim ama daha yeni 24'ümden gün alıyorum. Daha doğum günüm bir ay bile geçmedi bu arada. Bakın dinleyicimizin çocuğu 6 yaşında ve o galiba daha iyi biliyor yaşları. Benden daha iyi biliyor.

0: parçadan sonra söz veremem. Çünkü Engin Nurşani geliyor. Sultan Hanım ya. Pelin Hanım bugün şarkılar çok ağır geldi bana demiş. Yemeğimi tuzsuz soğansız yapmışım demiş. Bu çalan şarkı iyi oldu demiş. Gerçekten bu parçalar ağırdı. En azından Aylin Demir'den güzel bir parça dinledik ama Serhat Bey de en azından hareketli bir parça gönderdi. Bakın görüyor musunuz, dinleyicilerimizin yemeklerine kadar şarkılarımız ulaşıyor. Tuzsuz soğansız yapılıyor. O yüzden bizden istek isteyen dinleyicilerimiz sizlere duyurulur. Böyle daha güzel hareketli parçalar isteyin. Sultan Hanım'ın yemeği tuzsuz soğansız olmasın. Fatma Hanım demiş ki armağan edin demiş. O zaman şöyle yapalım. Engin Nurşani'den Gülon parçası gelecek. Fatma Güven'den eşi Cumali Güven'e armağanımız olsun.
1: Terk etmedim bu diyarı.
0: Şimdi sonu 66 olan dinleyicimiz ismini vermek istemiyor ama sürekli buradayım, dinliyorum, dinliyorum diye yazıyor.
1: Kaldım.
0: Galiba en son Ramazan Bey'in taktiğini uygulayacağım.
1: Senin için.
0: Belki de lakap mı takmak gerekiyor bilmiyorum.
1: Gülüm gülüm senin için.
0: Acaba dinleyicimiz niye sürekli buradayım, dinliyorum diye yazıyor? Bize bir açıklık getirebilir mi? Süleyman İsmailoğulları Doğu Beyazıt Cezaevinde olan İbrahim İsmailoğulları için Ahmet Kaya'dan istemiş ama istek saatleri dışındayız. Ahmet Kaya'dan güzel bir parça göndereceğiz. Listemizde var. Güneşin sözü var, elbet bir gün bize de doğacak demiş. Elif Hanım buradaymış, her daim buradayım demiş. Şimdi Elif Hanım, geçen gün bir şey gördüm. Kısaca böyle bir paylaşayım. Elif'in iyi yönleri ve kötü yönleri diye geçiyor. Bilmiyorum gerçekten size anlatıyor mu, merak ettim. Şimdi iyi yönleri, Elif duygularıyla yaşayan ama aklıyla karar veren biridir. Sessizdir ama düşünceleri çok derindir. Sevdiklerine karşı hep içten olur. Yalanı, yapmacılığı sevmez. Dostluklarında vefalı, ilişkilerinde sadıktır. Kimseye yük olmadan kendi gücüyle ayakta kalmaya çalışır. Zarif, dengeli ve dikkatli bir yapısı vardır. Elif isminin anlamı iyi yönleri buymuş. Kötü yönleri ise kırıldığını belli etmez ama içinde taşır. Bazen her şeyi kendi içinde çözüp sessizce tükenir. Güvenmesi zor, unutması daha zordur. Fazla gururludur, özür bile dilense geri adım atmaz. Kendini fazla bastırdığı için kimse onun gerçekten ne hissettiğini tam olarak anlayamaz. Bilmiyorum gerçekten Elif ismi böyle iyi yönleri kötü yönleri sizi karşılıyor mu, merak ettim. Bu saydıklarım gerçekten sizi tanımlıyorsa şaşar kalırım. Akça ailesine de sıradaki parçayı gönderelim. Gerçek yaşımızı bilemeyiz ama galiba ruh yaşımızı çok iyi tanıyoruz. Engin Nurşani Gülon parçası. Buyurun dinleyelim. Yaren Hanım istemişti bu arada. Armağanımız olsun. Burada Necla ablama güzel bir parça göndereceğim dedim. Bence sırası geldi. Necla ablamıza da armağanımız olsun.

0: mesajlarımıza bir bakalım efendim. Ve Elif Hanım demiş ki evet ben vallahi demiş, bir de inatçı demiş. Çoğu var bende demiş. Ya bu aslında şöyle, isimlerin biraz daha karakterler üzerinde etkili olduğuna dair inanılan bir şey. Ben de Elif Hanım'ın ismini gördüm, dedim aa acaba dedim gerçekten yansıtıyor mu? Bir Elif Hanım'a soralım programda. Gerçekten yansıtıyormuş. Geçerdi. Bu arada benim kendi adım da var, Helin de var, Dilan da var bu arada. Ama Dilan adlı dinleyicimiz bugün aramızda olmadığı için paylaşmadım. Aramızda başka Helin adında dinleyici varsa onun ismini de paylaşabilirim. O sırada ağlamak isteyenlere halay şoku demiş Lamia. O zaman bir şok daha yaşayacaksınız. Bir tane daha göndereceğim. Abla radyonun sonuna gelirken son olarak İbrahim'e beni radyo kapanır kapanmaz arasın. Hemen demiş, artık bunu da iletir misin? İletmiş olduk. Bence Sultan Hanım ikinci yemeğine başlamadan bir halay daha göndermemiz gerekiyor. Ama ondan önce Blok 3'ten Sebebi Yer parçasını dinliyoruz. Sonra veda için artık burada olacağım.
1: Radyo Doğu Beyazıt.
2: En iyi şarkılar Radyo Doğu Beyazıt'ta.
1: En iyi şarkılar Radyo Doğu Beyazıt'ta.

Sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, bize bugünlük ayrılan süreyi tamamladık. Ama haftamız yeni başladı. O yüzden güzel dileklerde bulunmayı tabii ki unutmayacağız. Serhat Bey'in istediği parça gelecek efendim. Onun ardından Yıldız Tilbe'den Aklım Hep Sende parçası. Talat Uro'dan Risale ve Ahmet Kaya'yla son bulacak parçamız. Daha doğrusu listemiz. Kuzgülü seravaye, avlı beni yamalaye, birine hoşe belaye. Bugün Şevin Hanım ağlamasın efendim. Gerçekten bu parçayla ağlaması imkansız zaten. Kusura bakmayın, internetim çok çekmiyor, ondan yazıyorum, lütfen mesajımızı okur musunuz demiş. Tabii ki okuruz. Ben anlayamadım neden sürekli yazdığınızı. İsmini vermeyecek, biricik sevdiği olan Suat Tuncer'e ve arkadaşı Halit Özer'e, Volkan Erdoğdu, Cafer Özdemir, Cengiz Yıldız, Hakan Şahin, Ömer Gökçe, Fikret Gökçek'ye. Fikret Gökçek'ye.

0: ve Samet Kızılaslan'a Gökhan Doğanay'dan Keke şarkısını istemişsiniz.
1: Abili.
0: Ama listem doldu, veda ediyorum.
1: Birine hoşe benayet olsun.
0: Ahmet Kaya'dan gelecek parçayı armağan etmiş olalım.
1: Birine hoşe benayet.
0: Ve bir sonraki programda sizden ricamız efendim, üst üste sürekli buradayım dinliyorum diye yazmayın, olur mu? Böyle olunca işte sona kalıyor maalesef. Bizlik bir durum yok ama sizleri etkilediği için söylüyorum. Yani sizler için aslında. Evet sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, veda vakti geldi. Çarşamba günü yine aynı saatte 104.4 frekansında yeniden buluşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevdiklerinize de ve o güzel tebessümünüze de çok iyi bakın. Unutmayın, negatif bir zihin pozitif bir hayat sunmaz. Hoşçakalın efendim.
2: Radyo Doğu Beyazıt'ta.

0: Deli gibi seviyorum ben seni şu kadardan beri. Ama artık istemiyorum, anlamıyor musun? Hayatım boyunca elini tutamayacağım bir kadını sevmek istemiyorum ben. 34 yaşındayım. Bir seni sevdim, çok saçma. Çok saçma, ulan buradasın, dokunamıyorum, çok saçma, içim gidiyor. Sarılamıyorum, çok saçma.
1: Ya ben?
0: Seni bilmem ama ben artık dokunabileceğim bir insanı sevmek istiyorum. Sabah onunla uyanmak istiyorum, ona sarılmak istiyorum, öpmek istiyorum. Ben seni sevmek istemiyorum.
1: Demin öyle ne olur. Sensizliği sattım.

0: Erişilebilirlik, herkesin yaşama erişim hakkıdır. Yaşama erişim, ulaşımdır. Eğitimdir. İletişimdir. Çalışmaktır. Üretmektir. Eşitliktir. Sosyal hayata katılımdır. Yaşama erişim, Ali'nin okula, Ayşe'nin spora, Furkan'ın işe, Necla Hanım'ın bebeğiyle parka gidebilmesidir. Yaşama erişim, engelleri ortadan kaldırmaktır. Engelleri yok etmektir. Yaşama erişim, farkında olmaktır. Yaşama erişim, herkesin hakkıdır. İşte tam da bu sebeple erişilebilirlik kültürünü oluşturmak için, erişilebilir bir Türkiye ve engelsiz yaşam için hep birlikte buradayız.
1: Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: ...24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat yılında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dil olsa da konuşsalar.

0: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
1: Kendimi bildim bileli fazla kilolarım var. Ancak son zamanlarda daha sık susayıp acıkır oldum. İnanır mısınız bir o kadar da halsizim. Eşim de kaygılanıyor tabii. Gözün dönüyor, çok iyi piçiyorsun, hiç hareket etmiyorsun diyor. Gözün dönüyor demişken bulanık da görür oldum her yeri. Bir de çok sık tuvalete gidiyorum. Uykularım zehir oldu bu yüzden.
2: Diyabet, halk arasındaki ismiyle şeker, daha çok erişkinlerde görülen, fazla kilonun ve hareketsizliğin önemli rol oynadığı bir hastalıktır. Genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkar ve yaşlanma ile sıklığı artar. Diyabette tanı konması gecikirse, kalp hastalıkları başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Siz de diyabet olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, vakit kaybetmeden bir hekime başvurun.
3: Bazen beklenmedik anlarda değişir ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

tam sabah olacak derken birden gece oluyor. Öyle çok yalnız

0: yaşındayım. Bu trosemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş. Ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Bahçelerden çiçekleri çaldı. Dünyalara değişemem sandım. Bahçelerden çiçekleri çaldı. Onun için

Bayazıt. Benden önce söylenmiş sözlerin haklılığına kızdığım oldu zamanında. Ama inandığımda. Ömrümde her şarkı başka bir kapı açtı. Bu şarkının ardında sen, bu kapının ardındaysa benden önce söylenmiş sözlerin.

Seçtiğimiz hayatlar mı bunlar? Seçtiklerimiz mi? Bunca yokluk, bunca kırıklık, bunca acı. Seçtiklerimiz evet. Hayat bu sevgilim, çoktan seçmeli. Senin aşkınsa bir

Bir şarkı tuttum sevgilim. Bir kapı açtım ikimize. İkimiz çokmuşuz meğer bu resme. Kapatmadan bu kapıyı yine de bu yaralar bereler sana da.

göreceklerimden. Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bir tek. Benim de kanattıklarım vardı elbet. Ezdiğim kumlar ve geçtiğim yollar hala gölgemi taşıyorlar. Hani demiştim ya en başında, ne ayrılıklar, ne aşklar, ne başlangıçlar diye. Yani demem o ki.

şarkı sadece benimdi sevgilim. Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize. Yazmışsın ya, onu sevebileceğimi düşünmüştüm diye. İşte o günden beri, belki de bu yüzden sadece bu yaralar vereler sanaydı bileler.

Asıl aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış, ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşk

kas bağrında sızın olayım. Ciğerinde közün olayım. Git beni kime sorarsan sor, Allah'ına kurban olayım. Bırak da ciğerinde közün olayım. Bırak da kaderinde yazın olayım. Bırak da alnında yazın olayım. Bırak da ciğerinde sızın olayım.

0: İyi günler Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen. 14.
0: 14.
1: 15 11.
0: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet müdürlüğünden arıyorum hesabı.
2: Şifre 14 15
3: 11. 14 puan kazandım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Şifre 14 15.
0: Bir teşekkür Eda Hanım.
5: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Dünya minin eziyat eme. Dilimin dikele jibote. Der rahimin jiministan. Haya behna kudana tekir. Ez bete be halim. Ver del alam. Aha gote peri kiriye korbana ve. Hevi yamın jik ve deye. Ve tebi demin. Pırdı hazım duyamın bi. Dilimin jite bir nake. Beriya behna deyi cennet kir. Liber eşkade goşte cani min haliye. Ver del alam.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

yüreğim acıdı yine bir sabah. Yokluğunun yazısını yaşıyorum. Gözlerimden düşen her damla ömrümden ömür alıyor. Senden kalan acı kırıntılarımı yaşıyorum şimdi. Ne sen